0: Allah! Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
1: Ya?
0: Filtresine bakmalıyım sanırım.
2: Bak baba.
0: Bakın buraya kimler sıkışmış.
2: Yaşasın çorabım.
0: Çorabın burada ne geziyor?
2: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.

0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça, ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız, hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş.
2: Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
3: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
3: Yok.
1: Var.
0: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
3: Yok diyorum da.
1: Var işte, var diyorum.
4: Sarıdım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan?

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı.
3: Kocaman dişleri. Büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
4: Aaaa!

0: Hı? Yakaladık seni.
1: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
2: Niye durdu ki?
3: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
4: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında şaka yapmıştım.
3: Ha? Ha?
2: Aslında ayı yoktu.
4: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
3: Ne?
2: Ne?
1: Ula gördün mü başımıza neler geldi? Kaybolduk da.
4: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
4: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
1: Ayı cibi mi mesela?
5: Ayı mı?
3: Ayı mı?
1: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
5: Ben çok korkuyorum.
3: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
1: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
4: Aman aman aman.
1: Uy! O da neydi ula?
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
3: Ayı var burada. Ömer demişti.
1: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
4: Kaçın, ayı geliyor.
3: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

Me.

Huh?

0: Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy, Sammy. Cool.
1: Ah,

Huh?

Dora, mi vida.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: 아니, 요새는 로마도 못 와. 그 콜라라도 이제 karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül.
6: Sümbül nerede?
4: Sümbül! Neredesin? Sümbül!
0: Nasıl bulacağız?
2: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın!
3: hani yok?
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım.
0: Niye öyle?
2: Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?

0: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
1: Yaşasın!
2: Çok iyi fikir.
3: Kim ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
0: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
3: Aa, tamam, hatırladım.
4: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
5: Ha?
4: O piti piti, karamel sepeti.
6: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
7: Boş ver.
8: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
4: Sen bu oyundan çık. Ebemiz Efe.
0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
9: Ağacın orada mı?
6: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
7: Benim gözlerim hep kapalı.
6: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi. Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hey, çok zevkli.
8: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak.
4: Sıcak.
1: Bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay ay ay ay ay ay oh. He? Şıp. He? Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ay, yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel...

amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Bir araştırma yapmak.

0: döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8

Okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırda bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Ah evet, gazı da kapattım anne. Şükürler olsun.

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yo, ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakikaya işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terleme.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.
0: Tuna, çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
2: Tamam, bu son tur.

0: Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknik de yeriz.
1: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız.
1: Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
0: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli, değil mi şefim?
1: Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
0: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce...
1: Önce eller yıkanıyor.

0: arkadaşlar. Tarife geçmeden önce işte malzeme listesi. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.
0: Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin.
1: İyice karışmış galiba şef.
0: Evet, şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım.
0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz.

0: geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber evde hazırladık.
1: Böylesi çok daha...

0: Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
1: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
0: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış.
0: Çok mu olmuş?
1: Yani.
0: Ben yerim ki.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğin anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryecim?

0: Ha? Bu ne?
1: Su.
0: İlaçlı su mu?
1: Yok.
0: Özel bir su mu?
1: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
2: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
1: Doğru.
2: Dondurma.
1: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
2: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
1: Neymiş?
0: Burası neresi?
2: Piknik alanı. Tabii ya.
1: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
2: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
2: Neden cam ve türevleri?
0: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
1: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
2: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey kurye!
2: Yandım Allah!
1: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
1: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
1: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
1: Mercek etkisi mi?
2: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
3: Ateş ortaya çıkarır!
0: Bravo size! İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
2: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
1: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
2: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
2: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
2: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
1: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsun.

0: ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
1: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan? Evet Furkan, gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek. Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor. Bu da ne?
2: Öyle kolay değil Furkan Bey. Kendin çal, kendin söyle. Bir yere kadar.
0: Sen de nereden çıktın?
3: Aslan kardeşim benim. Hadi ailemiz adına kazan şu yarışı.

0: Baksanıza.
1: Hı?
0: Ben kazandım diyebilir miyiz?
2: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
1: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
2: Bu mantıkla yarışamam abicim.
1: Hı?
2: Hı?
0: Hı? Allah Allah. Bu haline böyle.
1: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
3: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
2: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
0: Hı?
3: Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.
2: Bir şey olmadı.
3: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
2: Neymiş o?

0: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu. Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
1: Evet, buralarda bir yerdedir.
0: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
2: Biri almış olmasın?
0: Hı? Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
3: Öyle ses olur mu Neto? Tövbe de.
0: Hı? Ama benim de o araba.
3: Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
1: Seni anlıyorum Meto. Çufi'yi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim.
0: Of. Peki şimdi ne yapacağız?
1: Hurdacı'ya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
0: Sahibi.
4: Sanırım sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
1: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
3: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye.
0: Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
1: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.
0: Oh.

0: بسم الله. Bodo, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz? Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
1: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.
2: Vakti gelmişti abicim. Son 5 dakikadır hiç sakarlık yapmamıştın.
1: Benim ne suçum var? Furkan çıktı tepeye. Şuna bakın. Bir alışveriş sepetinden kalmış olsa gerek. Ne dersiniz? Arabamızın tekerlerini bulduk diyebilir miyiz?
3: İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
2: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
1: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama.
3: Sen de biraz abarttın Veto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız.
1: Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
4: Bunları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilenin yardımı gerek.
0: Batu!

0: Başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Muradiye rolle

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler.

0: Bölüm 2. Başkan. Ne oldu Yaman? Yüzünden düşen bin parça?
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kulpayı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kıl payı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir, ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi, biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyine gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El. Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
2: Vay canına. Harika.
1: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi. Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
1: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.
0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
2: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et. Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
1: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon kullanılmaz hale gelir.
1: Yandık.
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyine giden damarlara giriyoruz.
2: İşte. Profesör, tıkanıklık şurada.
0: Sıkı tutunun. Kaşif, normal boyuta dönelim.
2: Ayakla beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
2: Hı? Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir.
1: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
2: Ne kadar hızlı?
0: Bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi? Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak?
1: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
2: Ya,
1: beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım.
2: Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
1: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
2: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
1: Peki, beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
2: Hı?
1: Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
1: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım?
2: Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün.
1: Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
1: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
1: Neydi ki o? Toz şeker mi?
2: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
1: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
2: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
1: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler. Tamam, gidip alalım hadi. Nereden alınıyor?
2: Bahçeden. Hem de bedava.
1: Durun, beni de bekleyin.

Tüh tüh, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. İnşallah tez zamanda iyileşir de okuluna döner. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Ya sormayın çocuklar. Arkadaşımın oğlu okulda koşarken düşüp kolunu incitmiş. Ben de çok üzüldüm maalesef ama yapacak bir şey yok. Olan olmuş artık. Aa! Yo! Yapacak bir şey var tabii. Hem de çok önemli bir şey. Diğer çocuklarımızın güvenliği için neden okul kuralları hakkında kapışmıyorsunuz? Yine harika şeyler çizeceğinize eminim. Bakalım neler çıkacak. Yine her zamanki gibi hazırsınız. Kimden başlayalım? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağız mı? Diş sağlığından bahsetmeyecektik Kara. Nereden çıktı bu ağız? Anlıyorum galiba. Şimdi oldu. Okulda bağırmamalıyız değil mi çocuklar? Kendimizi sakin sakin ifade etmeli, arkadaşlarımızla bağırmadan konuşmalıyız. Sağ ol Kara. Çok önemli bir hatırlatma oldu. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Dairesiz olmaz. Onu artık herkes biliyor. Ne çıkacak bakalım?

görür görmez anlamalıydım. Okula vaktinde gitmeliyiz. Derslerimize vaktinde girmeli ve teneffüs zili çalmadan çıkmamalıyız. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Karacığım hazır olduğuna göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir lavabo mu? İlginç. Bir tane daha. Bir okulun lavabosu. Ne kadar da temiz kullanılmış. Pırıl pırıl maşallah. Bu çocuklar sadece lavaboyu değil, okulu, sınıfı ve bahçeyi de temiz tutarlar bence.

de hatırlatmadan geçmeyelim. Her yerde olduğu gibi okulda da suyu, sabunu ve tuvalet kağıdını israf etmeden gerektiği kadar kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Sağ olun çocuklar. Benimkisi sizin çizimlerinize ufak bir katkı. Kimde sıra? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Nasıl da hemen bildim? Yaklaştım demek. Anladım. Ama bitir de öyle söyleyeyim. Evet, merdivenlerden koşulmaması gerektiği gibi trabzanlardan da kayılmaz. Çok önemli bir kuraldı. Sağ ol keçi, sağ ol kara. Unutmayın çocuklar, kurallar her zaman bizim güvenliğimiz ve sağlığımız için gereklidir. İhmale gelmez. Bir dahaki programda görüşünceye kadar kurallara hep uyun, Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

doğudan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını.
3: Ha?
4: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
4: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
3: Sen.
4: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
2: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
4: Aa, dolaba koymuştum galiba.
2: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamam.

0: Edin. Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
1: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: için.
1: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
2: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
1: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururus.

0: olsun.
1: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet Mia.
3: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
4: İyilik için.
5: Hehehehe.

ya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에라 할 때 헤매는 선생으로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne. Abi, neler oluyor burada? Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
2: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
2: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
2: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu otolar ne kullandın? Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
1: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
3: Sen de bilmiyorsun değil mi?
2: Birazcık bekler misin?

0: Efendim kızım?
1: Kokuyu almak için en güzel otlar nerede bulunur?
2: Hey, anneme sormasana, ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
0: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
2: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
0: Evet, tabii. Bu mümkün.
1: Peki bu otu nerede bulunur?
2: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
0: Anide, otlatmaya götürdüğün yerdeki iki kaya arası yolu hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum Reyhan otunu.
2: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
0: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
2: Ha? Tamam. Yarını beklemek zor olacak.
1: Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var.
2: Hadi. Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha? Bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena!

0: Yana yana.
1: Boğaz şunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
0: Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana. Yana.
1: Ah tamam. Ne var yine, ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: Buldun mu Reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yine
0: hoş geldin Lemi.
2: He?
1: Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu Reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: He?

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?
0: Evet, tekerleme böyle. Çek çek amca burnun kanca. Dört yapraklı al sana yonca. Çatlak patlak yüz yuvarlak. Kremalı börek sütlü çörek. Çek dostum çek. Elini cebinden çek.
1: Çek çek, çek amca burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın. Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin. Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
3: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
3: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketlerimiz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
1: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
0: Olur.
1: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
1: Hadi şimdi sen tekrar et.
0: Nasıldı? Bir daha söyle.
1: O piti piti.
0: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
1: Ama hep gülüyorsun burada.
0: Evet ama komik.
1: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
0: Ciddi mi olmalıyım?
1: Evet.
0: Tamam o zaman. O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
1: Harika. Tebrikler, başardın.
0: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
1: Ben de 10 tane.
0: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dedi?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
0: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
3: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
0: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
1: O zaman ben de 20 tane yaparım.
0: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
0: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
3: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
0: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
0: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
0: O halde Agah dede 1 tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
1: Tamam, en çok ben yaparım.
0: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
4: Merhaba.
2: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
1: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat. Sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi, demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
2: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
2: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
2: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
2: Neşeli olmayı kim sever?
1: Ben! Ben de!
3: Ben de!
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
1: Bilge kişiden.
2: Harika. 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
1: Neşeni en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
0: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
3: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
2: Tebrikler Miço. Bir puanı kaptın.
0: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
1: Teşekkürler Agah dede.
2: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
3: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
0: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
3: Hey hey hey Dikkat Balonu.
4: Çok güzel bir yarış oldu.
3: Soruldu tam 3 soru.
4: Kazanan Oğuz oldu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin kardeşler.
2: Amin kardeş, amin.
3: Hocam bir sorun mu var?
1: Ha çocuklar, fark etmedim sizi. Bir işim vardı da.
2: Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam?
1: Aslında var. İyi ki sordunuz. Hasan amca hastanedeymiş. Onu ziyarete gidecektim ama az evvel Tahsin amcayla konuştuk. Fırına kadar kendisine eşlik edecek birine ihtiyacı vardı.
0: Biz gideriz hocam.
3: Ben zaten ekmek alacaktım.
1: Hadi o zaman siz Tahsin amcayla fırına, ben de Hasan amcaya ziyarete.
0: Hasan amcaya hürmetlerimizi iletin hocam. Yokluğu belli oluyor.
1: Bunu duyunca sevinecektir.
0: Sen buraya kadar nasıl geldin bakayım?
2: Her zamanki gibi kardeşim.
0: Seni sümüklü seni.
2: Ne? Abdest alıp geldim. Sümüklü falan değilim.
0: Sümüklü seni.

0: Gördüğün gibi böyle bir şey yok. Gözlerinde problem var bence.
1: Ne oldu kardeşim? Neden kızdın?
0: Deminden beri sümüklü sümüklü deyip duruyorsun.
1: Ben hiç sana öyle bir şey der miyim kardeşim? Ben salyangozla konuşuyordum.
0: Ben de sandım ki.
2: Sümüklü böcek?
1: Hayır kardeşim, salyangoz.
0: Ne fark eder? İkisi de aynı şey.
1: Hayır değil. Sümüklü böceklerin kabukları yoktur. Ama bak bunun var.
0: Evet varmış.
1: Neyse ki salyangozların kulağı yok da seni duymadı.
0: Kulakları yok mu gerçekten?
1: Yok.
0: Kulak yok ama sümük çok.
1: Sümük sayesinde hareket edebiliyorlarmış, biliyor muydun?
0: Yoo, demek öyle. Allah ne kadar değişik canlılar yaratıyor değil mi?
1: Aynen öyle kardeşim. Hem değişik hem faydalı.
0: Faydalı mı?
1: Tabii. Salyangozlar toprağın daha verimli olmasını sağlıyorlar.
0: Seni. Ne marifetlerin varmış he? Aferin sana.
1: Oo, siz gelmişsiniz bile. Çoktan.
0: Geldik de salyangozlar hakkında bir dünya konuştuk bile.
3: Salyangozların gözleri antenlerindeymiş. Ne ilginç değil mi?
1: Aynen kardeşim.
0: Ne oluyor ya? Herkese salyangoz eğitimi verdiler de benim mi haberim olmadı?
3: Yo, ben hayvanları yakından tanımayı çok seviyorum.
1: Hayvan belgesellerini ben de kaçırmam.
4: Sevgili arkadaşlar, salyangozlar hakkındaki konuşmalar bittiyse bir şey söylemek istiyorum.
0: Söyle tabii kardeşim, içinde kalmasın.
4: Arkadaşlar, Tahsin amcaların yan binadaki Abdullah amca vardı ya, o da rahatsızmış.
3: Ya,
0: kaç gündür onu da hiç görmedim camide. Demek hasta olmuş.
1: Nesi varmış peki?
4: Şekeri çıkıp duruyormuş.
1: Allah şifa versin.
5: Amin.
3: Bir şey diyecektin.
4: Arkadaşlar, ben fark ettim ki cemaatle namaz sadece bir ibadet değil.
0: Ne peki?
4: Camiye gelerek ve birlikte namaz kılarak ibadet etmiş ve bolca sevap kazanmış oluyoruz ama aynı zamanda birbirimizden de haberimiz oluyor.
1: Vay, doğru. Çok doğru. Adeta bizi birbirimize bağlayan bir şey.
0: Düşününce gerçekten öyle. Gelenlerle sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluşuyor.
4: Gelmeyenleri merak edip her şey yolunda mı diye haber almaya çalışıyor.
3: Bu kardeşlik değil de ne?
4: Aynen. İnsanın gelmediği zaman aranıp sorulması, merak edilmesi çok güzel bir şey.
1: İyi ki cami arkadaşlarımız var.
5: İyi ki.
3: Abilerim.
4: Soluklan Ali. Ne oluyor?
3: Nebahat teyzelerin kedisi dalda kalmış. Bayram Hoca abilerine söyle merdiveni alıp dikkatlice gelsinler dedi.
1: Bayram Hoca Hasan amcayı hastaneye ziyarete gitmemiş miydi?
4: Süper kahraman diyorum. Kimse inanmıyor.
6: İtfaiye gelene kadar dayanabilir değil mi hocam?
7: İtfaiyeden önce ben bir şansımı deneyeceğim.
6: Nebahat teyze evde. Güzel haberlerimizi bekliyor.
3: Hocam! Hocam!
7: Gelin çocuklar, gelin.
4: Merdiveni istemişsiniz hocam.
7: Evet Galip. Sağ olun, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti hocam? Şuradan şurası zaten.
4: Nerede bizim yaramaz kedi? Aa, Cemile de buradaymış.
0: O verken merdivene ne gerek vardı hocam?
6: Çıkmaya çalıştım ama olmadı.
7: Hadi bakalım, ağaca dayayalım merdiveni.
1: Geliyor hocam.
6: Akıllı seni.
0: Gitti hocam.
4: Hocam, bu cemaat işi çok güzel.
7: Hangi cemaat işi?
0: Namazı diyor hocam.
7: Güzeldir tabii. Hatta çok güzeldir. İşte bu güzellikten faydalanmamız için bizi her gün 5 vakit çağırıyor huzuruna. Bu nimeti bize bahşettiği için ne kadar şükretsek az.
4: Hocam ama öyle böyle değil. Her açıdan 10 numara bir yer. Arasak bulamazdık. Gülmeyin. Gerçekten öyle. Bu haberleşme, yardımlaşma ve bir dolu imkandan tüm çocuklar faydalanmalı hocam.
7: Çok haklısın Galip.
4: O zaman bir şey yapalım.
7: Söyle yapalım.
4: Hocam, haftanın bir günü mahallenin tüm çocuklarını camiye davet etsek, onlar da bu ortamın güzelliklerini görse ya. Sağ olun, sağ olun.
7: Hadi o zaman, bu hafta sonu hemen başlayalım. Namazdan sonra cemaate duyururum.
0: Sadece onlara söylemek yetmez hocam. Davetiye yapalım.
1: Yetmez. Afiş yapalım.
3: O zaman yarın herkes malzemeleriyle gelsin. Burada hazırlayalım ve dağıtalım.
7: Fikir güzel, organizasyon güzel.
0: Biz güzeliz.
1: Bu lafı Galip söylemeliydi.
6: Hocam bakın, kimi getirdim?
7: Aa!
0: Nebahat teyzenin kaçak kedisi mi yoksa?
6: Evet.
3: Nereden buldun Cemile?
6: İkindi için camiye gidiyordum. Bir baktım ağacın dibinde.
0: Tırmanmalara doymadı demek ki.
6: Çağırdım, karnını doyurdum. Şimdi de namaza geldik.
3: Kaybolan kedilerin önce peşinden koşuyoruz, sonra kendileri camiye geliyor hocam.
4: Gelsinler, gelsinler.
0: Aman çok fazla abartmayalım. Çamurda üstüne alınır, şimdi çıkar bir yerden Allah korusun.
7: İkindi ezanı okunmadan Nebahat teyzeyi sevindirmeye ne dersiniz?
5: Yaşasın!
7: Hadi o zaman.

0: Fırtına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağını birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy yok.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
2: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımızda hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
2: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
2: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşların anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
2: Aman ne macera.
4: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
3: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
3: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
5: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
6: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
1: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
3: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
6: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
3: Devler ülkesinde.
6: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
3: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
7: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
3: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
7: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe...

0: sadece yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
1: Heh, benim açıklamam daha eğlenceliydi.
2: Zeki.
1: Tamam tamam baba ya, sustum. Benim daha önemli. Tabi.
2: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
3: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
4: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
5: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
1: Çok bilmiş seni.
0: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
3: Aa, harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
5: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
6: Otur otur şiştik cidden.
2: Rüzgar da şiddetini azalttı.
7: Şöyle rüzgarlı bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
0: İyi fikir.
1: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
2: Yine başladı.
1: Paraşüt zeki derler bana.
6: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
1: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
4: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
1: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
5: Nasıl?
1: Sofra bezine. Tabii.
6: Gitti güzelim sofra bezi.
1: Şimdi izleyin beni.
3: Eyvah.
1: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de.
2: Of.
8: Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
6: Oy. Daha güvenli bir etkinlik yapın.
4: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
3: Rüzgar arabası mı?
7: İlginç bir fikre benziyor baba.
5: Nasıl yapacağız?
1: Bana bırakın o işi.
6: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
1: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
4: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
1: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
3: Seni attığı gibi mi dayı?
1: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
4: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
1: Yarışma. En sevdiğim. Ya bakayım.
7: Bu iş görür.
1: Demiştim ben.
3: Biz nasıl yapacağız dayı?
1: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
3: Ama dayı.
1: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
7: Bu sorunu çözer.
1: Hadi, hadi seni.
2: Hadi gelin.
1: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
5: Ya tabii.
1: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
3: Yağmur nasıl oluyor anne?
1: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcuğum? Gökyüzündeki su boruları

0: çat diyor. O yüzden yağmur yağıyor.
1: Ah Zeki, ah.
0: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
2: Evet, yanlış oldu.
0: İzleyin o zaman. Çatlakları tamir edeyim de görün.
3: Zeki oğlum, otur yerine. Yıldırım falan düşer, Allah korusun.
0: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi.

0: Çatlağı bulamadın herhalde.
1: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
0: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
1: Yani olabilir. Neden olmasın?
2: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
1: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
3: Niyeymiş?
1: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
3: Emin misin?
1: Olmaz mıydı?
0: Yağmurlar olmasa hayat da olmazdı.
1: Nasıl yani?
2: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
4: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
1: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
5: Harikasın dayı.

0: ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
0: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
0: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
2: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
2: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
0: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
2: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
2: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
0: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
0: İyi o zaman.
2: Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
2: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
0: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
2: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
0: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
2: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
0: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'cim.
0: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
0: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
2: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
3: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne? Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
0: Olmuyor.
3: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
0: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
0: Mahalle etmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: lali mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Arkadaşlar bölüyorum ama bunu mutlaka okunacaklar listesine alalım. Sizin de okumanızı çok isterim.
2: Bu tavsiye kitap listesi çok iyi oldu arkadaşlar.
3: Bence de. Sizin sevdiğiniz kitapları ben de severek okuyorum. Böyle devam edelim.
4: İnşallah.
5: Bir kerecik de ben süreyim. Demin sürdün ya işte. Şimdi ben süreceğim.
6: Olsun ya. Bir kerecik daha sürsem ne var sanki?
5: Al ama bu son.
2: Bunlar neden parka gitmiyor ki?
0: Farkındaysanız biz ne gün kitap okusak onlar da o gün oyuncaklarını kapıp geliyor.
6: Ali geri ver.
5: Bir kere de olmadı ki daha. Şuradan dönmem lazım.
3: Gidip bakmak şart oldu.
0: Biz de gelelim. Aa, siz içeride miydiniz?
2: Evet. Hem de bilin bakalım siz gelene kadar ne yapıyorduk?
0: Kütüphaneye gitseydiniz ya.
3: Siz kavga mı ediyorsunuz?
6: Benim oyuncağımı aldı. Vermek istemiyor.
0: Azıcık oynayacaktım. Ne oyuncağı? Bakayım.
2: Bunun için mi onca gürültü?
0: Evet. Bundan bende de var.
2: Bende de.
0: Ya ne güzel. İsterseniz size getireyim.
7: Bana getirebilirsin Galip abi.
5: Bana da.
2: Tamam. Sakin olun gençler. Herkesi mutlu edecek bir çözüm eminim bulabiliriz.
0: Aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor. İyi düşündün Salih.
2: Sağ olun arkadaşlar. Annem de söyleyip duruyordu. Hem oynamıyorsun hem vermiyorsun diye.
3: Mükteşem fikir. Evde artık oynamadığımız oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayıp çocuklara hediye edeceğiz.
0: Daha ne olsun?
3: Bundan iyisi Şam'da kayısı.
2: Kayısı mı? Şam mı? Ne alaka?
3: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
2: Selim.
3: Deyim tamam. Daha iyisi olamazdı demek.
2: Aa, sağ ol kardeşim, sayenizde.
8: Hem fazla oyuncaktan şikayetçi annelerimiz hem de çocuklar memnun olacak.
0: Karşılıksız paylaşmak çok güzel bir duygu. İşte bitti.
8: Durun durun. Daha bitmedi. İşte şimdi oldu.
0: Bunlar benim kumbaraya atacağım oyuncaklarım. İnşallah çok beğenilir.
3: Kızlara da söyleyelim.
8: Ben yarın getireceğim. Akşam seçmem lazım.
2: Ben de dayanamadım. Akşam ayarladım ve getirdim. Bir dakika.
0: İnanmıyorum. Mavi fırtına. Bunu alabilir miyim Salih?
2: Bana at.
8: Sol.
0: Daha hızlı vursaydın Mustafa. Nereye gitti Allah bilir.
2: Arkadaşlar yere bakmayın boşuna.
0: Aa.
8: Çok yüksek, nasıl alacağız?
0: Tırmanmayalım, tehlikeli olabilir.
2: Açalım, ben hallederim.
3: Ayakkabıyla mı halledeceksin kardeşim?
0: Helal, helal be. Ne oldu Salih? Nereye bakıyorsun?
3: Hadi neyi bekliyoruz?
2: Gitti ayakkabı.
8: Alırız ya, üzülme.
2: Üzülmedim de nasıl alacağız?
0: Çok da yükseğe atmışsın ha.
2: Bazen gücüme engel olamıyorum.
0: Aa, ne olmuş burada?
3: Salih abin ağaca gol attı.
2: Hiç, çok komik.
0: Alamadınız mı? Alsak dalda olmazdı değil mi Ali'cim?
7: Şunu tutar mısın Salih abi? Camide oyuncak kumbarası diye bir şey var. Bayram Hoca da istediğimi alabileceğimi söyledi. Harika bir şey değil mi Salih abi?
0: Ali dur!
8: Düşersin!
3: Hey! Merdiven baksaydık.
0: İnsene, görevi başarıyla tamamladık.

0: Dikkatli ol ama. İnsene Ali. Hadi seni bekliyoruz.
1: Ben inemiyorum.
0: Dalga geçme hadi.
1: Yok, gerçekten inemiyorum.
0: Nasıl ya?
1: Çıkıyorum da inemiyorum ben.
0: Sıkı tutun. Bir çaresine bakacağız.
2: Kolay gelsin millet. Ne oldu?
0: Ali ağaçta kaldı.
2: Ali, sen inemediğin halde neden ağaca çıkıyorsun?
3: Vay!
4: Süper!
0: İşte bu sayın seyirciler.
5: Camide oyuncak kumbarası olduğunu duyan koşarak geliyor çocuklar.
3: Ya! Ya!
5: Harika bir iş oldu.
0: Bir çocuğu mutlu etmek ne güzel değil mi hocam?
5: Peygamberimiz en güzel ibadetlerden birinin kalplerde sevinç oluşturmak olduğunu buyurur.
0: Çocuk büyük fark etmez yani. Biz küçükleri sevindirdik. Siz böyle güzel sözlerle bizi sevindirdiniz.
2: Ali beni sevindirdi.
0: Cemile de Ali'yi sevindirdi.
6: Hepsi de yürekten gelerek ve hiçbir karşılık beklemeden oldu.
0: Bu nasıl oluyor hocam?
5: Rabbimizin Vehhab ismiyle oluyor çocuklar.
3: Aa!
5: Rabbimiz hiçbir karşılık beklemeden verendir. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlığa verir. Bütün canlılara verir. Çünkü hepimizi sevgiyle yaratmıştır. Sevgisinin göstergesi olarak alemi sonsuz nimetleriyle donatmıştır. İşte onun bu karşılıksız verme ahlakı bizlere de geçmiş. Bizler de farkında olarak ya da olmayarak aslında bunu yapıyoruz.
0: Atalarımız da hep karşılık beklemeden iyilik yapmış, değil mi hocam?
5: Çok doğru Mustafa. Bizim milli ve manevi kültürümüz hep bunun üzerine kurulmuştur.
0: Vermede galip, almada mülayim mi olalım hocam?
5: Aynen öyle Galip.
0: Öyleyse verdim gitti.

0: Sadakallahu lazim. Hoş geldin Asya.
1: Hoş bulmadım Temel amca.
0: Belli olur. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
1: Unuttum. Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
1: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
0: Sulamadığına emin misin?
1: Evet.
0: Ama ben bu sabah su sesi duydum.
1: Demek ki duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
0: Nereden anladın?
1: Hepsi solmuş.
0: Öyle mi? Vah vah.
1: Sorumsuz Eymen.
0: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
1: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
0: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
1: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
0: Asya.
1: Öyle ama.
0: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
1: Tamam.

0: Saçma! Hesap vermek zorundasın. Çık ortaya. Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim eymen.
2: Ha? Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumuz Hasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
3: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.
2: Yeniden açacaklar mı?
1: İnşallah.
0: Ne güzel.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Afrika kız döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rık kıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk, faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde.

Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rık kıbız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rık kıbız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun.

0: Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası sahaflar çarşısına benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkımız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Demek ki birden fazla var.
1: Hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkımız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkımızın dönmesini bekle.
0: Rıkkımız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
0: Arif baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
1: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
0: Sağ ol. Türk edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
2: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emanet olacak. Arif. Rıkkımız, seni gidi püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamünaleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkımıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.

0: O halde bu fotoğraf da sizin.
1: Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
1: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
0: Bu.
1: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
0: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
1: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
0: Bir ödül harfi daha.
1: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
1: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
2: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
2: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
2: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Niyet!
2: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki tornet bu.
2: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
2: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
2: Allah senden de razı olsun evlat. Hı? Hı?

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısma da cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: Ha? İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yo, buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?
0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
1: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
0: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
1: Öyleyse Emine sorarız.
2: Yanlış anlamaz mı?
1: Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Emin, nasıl gidiyor Harun?
0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Evet, ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Bunu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi.
4: Gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
4: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
4: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
4: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
4: kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
4: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
0: Yani?
4: Yani kalem mürekkep akıtmış.
2: Onu anladık.
4: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
2: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
4: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
2: Doğru.
4: Ya... Şimdi tebrik edin bakayım beni.
2: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
4: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
0: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
4: Neden?
0: Hakkı baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
2: Doğru.
4: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
2: Peki ne yapacağız?
4: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
0: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
4: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
2: Mantıklı. Hadi başlayalım.
4: Hadi.
0: Hadi.
2: Of abla ya, yine nereden buldun onu?
4: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
2: Çek şunu suratımdan ya.
4: Simit mi yedin sen?
2: He? Evet, nereden anladın?
4: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pisi.
0: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
4: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
0: Siz asıl aman verme zarmıyı bir okusanız.
4: Neyse çocuklar, tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
0: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
2: Hadi gidip dışarı bakalım.
4: Çocuklar?
0: Evet Zehra abla.
4: İzler burada son buluyor.
2: Yani?
4: Yani bitiyor.
2: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
4: Yani demek oluyor ki...
0: Evet.
4: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
0: Ya da...
4: Kalemin mürekkebi bitti.
0: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
2: Ağaç mı?
0: Evet.
4: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
2: Kim çıkacak?
0: Ben çıkmam.
4: Ben hiç çıkmam.
0: Ben çıkmam dedim.
2: Benim ayağım ağrıyor.
0: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
4: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun, dayan.
0: Bakın.
2: Bravo işte Emin, bulduk.
4: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
2: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
0: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
4: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
0: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
4: Doğru.
2: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
4: Öf, uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
0: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek...

0: Bulduk kalemi.
1: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
2: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
0: Tabii ki.

0: okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
1: Vay be!
2: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
0: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
1: Aynen.
3: Aslında anlamıştım onu ben.
1: Hadi be!
0: Emin?
4: Efendim Fatma abla.
0: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
4: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
0: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
0: Allah razı olsun.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Çay içiyoruz.
2: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
0: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
2: Peki, senden olsun bakalım.
1: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru.

0: Ama bunları söylediğimizde maç olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
1: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
0: Ah keşke.
1: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
0: Çok üzülürüm çok.
1: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
0: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
1: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
0: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz, olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi, Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Fatmacık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük...

0: Birbirimizi sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki. O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış. O yüzden onca yolu günlerce yürümek istemiyormuş. Ama gizemli kapının ardında ne olduğunu merak eden hayvanlar onu da kapının yanına getirmeye karar vermişler.
1: Peki bunu nasıl yapmışlar?
0: Kaplumbağayı koca bir ayının sırtına yükleyip kapının karşısına getirmişler. Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı? Deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene, ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum.
0: Demiş. Kaplumbağa da hazırım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
2: Şimdi baksan kat kat. Gece olur pat pat.
1: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar. Ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı.
2: Evet bildin. Doğru cevap lahanaydı.
0: Demiş.
1: Peki gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
2: Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Göz.
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
1: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı.
2: Hazırsan son bilmeceye geçiyorum.
0: Demiş. Yaşlı kaplumbağa da hazırım deyince.
1: Evet deyince.
0: Şöyle bir bilmece gelmiş.
2: Bir nedir? Beş nedir? Kabe'deki taş nedir?
1: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş. Fakat biraz düşündükten sonra cevabı vermiş.
1: Hadi söylesene. Ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. Bir Allah'tır, beş namazdır. Kabe'deki taş da Hacerü'l-Esved'dir.
1: Ha, evet. Ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
1: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
1: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi

0: görebilmişler mi?
1: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
0: Peki bu nasıl bir şeymiş?
1: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış. Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
0: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
1: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
0: Aa, çok güzel.
1: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda içi resimlerle dolu neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
0: Hmm, burnuma çok güzel kokular geliyor.
1: Benim de. Hmm, anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
0: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
1: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.
0: Öyleyse bu hazine sofrasına ilk ben gitmek istiyorum.
1: Hayır, önce ben gideceğim.
0: Hiç de bile. Beni geçemezsin ki.

0: ングは何で全部します。
1: Mercan Yakar Küresi'ne tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın.
7: Yeni bir havuz.
1: Kapın. Yok.
7: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
3: Buzlu su!
1: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
6: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
1: Böyle, böyle, böyle.
4: Ağacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
8: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
7: Durun. Bu işi penguenler çözer.
5: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
7: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
3: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
7: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
1: Bende var.
7: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
3: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
7: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
3: Evet, soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın. İşte tacım, bak şurada.
3: İşte tacın sütlaç.
4: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
6: Aferin incilerim. İş birliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
5: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
6: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım. Nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
5: Ben tepede en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
3: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
5: Havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.

0: です。
1: 아, 보긴 하와 촉수작. 디림 담아 코로도 슈찬 담다 수월드. 우자트르 무슨 스다치.
2: 아, o kadar iştahla su içiyor ki ben de susadım.
3: Biz de.
4: Su içmeyi çok seviyorum ve suda yüzmeyi.
5: Çünkü balığız şaşkın.
6: Su tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz.
1: Bozuldu. Bozuldu. Balon bozuldu.
6: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf. Neredesiniz?
1: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü. Onlar da ters. Bu işte bir terslik var.
4: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
1: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
6: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
1: Bu müze en çok güneş ışıkları alan yere kuruldu. O yüzden daha da sıcak. Şapkamı takayım. Işıkları kim söndürdü?
5: Kimse söndürmedi. Şapkanı ters takmışsın ama düzelttim.
1: Teşekkürler dostum. Çıkış epey uzakta. Dinlene dinlene gideriz.
6: Hadi incilerim, arada su içmeyi de unutmayın. Burası daha sıcak olduğu için daha fazla su kaybederiz.
3: Tamam öğretmenim.
4: Yukarı bakın.
7: Çekilin çekilin.
4: Kaju.
7: Isırdı ısırdı.
1: Ne ısırdı? Ne ısırdı?
6: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
7: Polis Kaju'nun başına gelenlere bak. Yavaş dostum.
1: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece Kaju.
7: Rahatladım. Teşekkürler dostum.
2: Oo, gerçekten iğneleri var.
6: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
4: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş mu?
7: Hayır Kıpır, kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
5: Kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
6: Evet incim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
8: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
1: Her canlı bize bir şeyler öğretiyor.
9: Bakın çiçekli kaktüs.
8: Çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
4: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
8: Ben ismini bile koydum. Pofuduk kalp.
7: Çok susadım.
1: Ben de. Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
3: Bizim de yok.
6: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
2: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa.
1: Gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
8: O ne ki?
9: At gibi dört ayağı var ama at değil.
2: Sırtında çantası da var.
4: Bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
7: Devenin ne işi var denizde?
4: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
2: Develerin sırtında çanta mı var?
6: Hayır incim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
4: Bu muhteşem! Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
8: Maket devenin hörgücünde bir düğme var.
6: Misafirlerimiz için yazıyor.
4: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
5: Ben bastım.
4: Ben basacaktım ama neyse. Neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
9: Sabırlı ol Kıpır.
7: Açıldı.
2: Ya! Devenin hörgücünde yağ varmış.
6: Bu maketi çöl müzesini ziyaret eden misafirler için hazırlamışlar demek.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ya Bera?
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsü

0: boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
1: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
0: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
2: Bera, ne oldu? Korkuttun beni,
0: dedi.
1: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
2: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
0: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak
1: biraz,
0: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve
2: "Buldum!"
0: diye bağırdı bir anda Ayla.
1: "Ayla, ödümü patlattın!"
0: dedi Bera.
1: "Ne buldun? Hadi anlat bana da."
0: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
2: "Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin. Tamam mı Bera?"
0: diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
1: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
0: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: "Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,"
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: "Güzel, kaç kez sektirdin?"
0: diye sordu.
1: 2.
2: "Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi."
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: "Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?"
0: Bera cevap verdi.
1: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
2: "Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle."
0: Bera direkt cevabı söyledi.
1: 4.
2: "Hadi şimdi 3 kez sektir,"
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: "Kaç kez sektirdin?"
0: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
1: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6,
0: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sol 1, 2, 3, 4, sol 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
2: "Kaç etti Bera?"
0: diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
1: 8
0: diye bağırdı.
1: "Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da."
0: Ayla araya girdi.
2: "Şşş, dedemle babaannemi de."
0: Bera,
1: "Evet evet, onları da. Amin,"
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı..."
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak...

0: duanın kalanını hatırlattı.
1: Hamd ile hamd ederiz.
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
2: şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar, dedi.
0: Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan

0: beri samanda yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
1: Mi? O da nereden çıktı keçi? Hayda.
0: Hayda.
1: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ahında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
0: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Oy oy. Her yerim ağrıyor.
2: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
1: Kafası diyecektin sanırım.
0: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana yarın size.
3: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
2: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
1: Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
0: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
3: Ne dediler?
1: Keçi kişnedi, beygir meledi.
2: Yani?
1: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
2: Canım madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
1: Tabii ya, neden aklımıza gelmedi?
2: Demek ki neymiş?
1: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
3: Beygirle keçi nerede?
0: Bilmem. Allah bilir nerede.
2: Gidip bulalım o zaman.
1: Haydi.
0: Aman, aman, aman, aman. Başladık.
3: Evet. Beygire sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
1: Evet beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
2: Ne dedi azizim, ne dedi?
1: Anlamadım ki.
0: Hadi ya.
3: Olmadı yine.
2: Ne yapsak?
1: Tüh olmadı ya.
0: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
3: Anladın mı? Ne anladın?
0: Hiçbir şey anlamadım ki.
1: Anladım dedin ya.
0: Anlayamayacağımı anladım yani.
2: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
3: Ama ne?
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Efendim keçi. Olabilir aslında. Bak bu hiç hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
1: Hey çocuk, dursana bir.
4: Efendim Karagöz amca.
1: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
4: Evet.
0: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
4: Evet.
3: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
4: Evet.
2: O zaman oldu bu iş.
5: Heyo!
4: Ne oldu ki?
0: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
4: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
3: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
1: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
4: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz? Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
0: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
4: Yokmuş.
1: Hiç mi yokmuş? Tamam ya, anladım. Sebebi yokmuş.
2: Ah ah, meraktan çıldıracaktık az kalsın.
1: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
0: Doğru. Gerçekten ilginç.
3: Neymiş, neymiş?
0: Hiç. Ne yapacağız Karagöz'üm? Bilmem.
1: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
0: Benim de. Gelmiyordu. Bir anda geldi.
1: Ne geldi?
0: Çözüm.
1: Ne üzümü?
0: Üzüm değil yahu. Çözüm.
1: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
0: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
1: Bir, iki,
0: Neyesi?
1: İki var bende.
0: İki olan ne?
1: Kulak.
0: Ne kulağından bahsediyorsun?
1: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
0: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
1: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
0: Tamam gözüm. Sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
1: Dinliyorum.
0: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
1: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
0: Yoo.
1: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
0: Yoo.
1: O zaman neyi değişelim yahu?
0: Hayvanları değişelim.
1: Hayvanları mı?
0: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
1: Harika fikir Hacı Cavcav.
0: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
1: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
0: Canım kötü fikir mi?
1: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
0: Önemli olsaydı hatırlardım. Unutmuşum bile.
1: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
0: Tamam tamam. İşimize odaklanalım.
1: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
0: Sonucu dört gözle bekliyorum.
1: Dört mü göz?
0: Aman gözüm, özür dilerim. Sözümü geri aldım.
1: Allah Allah. Ne konuştun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
0: Hadi keçi, yürü. Be.

0: saatlerdir bağırıyorsun. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Haliyle sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Tarihte Diyanet Çocuk'ta.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam. Getir.

0: amca. Kolay gelsin.
1: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
0: Kolay değil mi?
1: Kolay kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
0: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
1: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
0: Hangi sepeti?
1: Bu sepeti. Yakala hadi.
0: Eyvah! Top kaçtı.
1: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
0: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
2: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
2: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
3: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
0: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
0: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
0: Abartmayın arkadaşlar.
2: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
0: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
0: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
1: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
7: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
0: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
7: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
7: Ne demiştin ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
7: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
0: Durun lütfen. Abartmayın.
7: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
0: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
8: Gördüm gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
3: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
0: Arkadaşlar hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
2: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
2: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
2: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
2: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
2: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
2: Şu tarafa.
9: Ya benim çamaşırları topladıydı.
0: Sonra nereye gitti?
9: Şu tarafa.
8: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
8: Sonra şu tarafa gitti.
10: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
9: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
0: Köyde ne kadar iş varsa yapmış.
6: Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
2: Hami değil mi o?
4: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
0: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
11: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
0: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
12: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
2: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
1: Efendim teyzeciğim.
2: Gelsene buraya.
1: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
9: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
2: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
1: Aa, siz de mi duydunuz?
9: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım. Her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Ama şey tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren geç kalıyoruz.
0: Geldim.
3: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
3: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen lütfen?
1: Evet baba bizim olsun.
4: Hayır.
3: Ama anne.
4: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
4: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından anne...

0: Annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
1: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
0: Öğretmene haber verdim bile.
2: Önemli bir işimiz var anne.
3: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
1: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
2: Yaşasın.
0: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
2: Ben.
3: Biz geldik.
1: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
0: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
1: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
2: Anne.
1: Hayırdır çocuklar?
2: Kedicik yok.
3: Salonu görmeniz lazım.
1: İnanmıyorum.
3: Hepsi gerçek anneciğim.
1: İnanıyorum tamam.
2: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
0: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
3: Üstelik görünmez olabiliyor.
1: Nasıl yani?
2: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
3: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
1: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
0: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
2: Gahbili bili çilli de pisicik kayboldu.
3: Kedicik neredesin?
2: Gahbili bili bili
3: tatlı kedi.
2: Gahbili bili bili
0: bili. Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
2: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
0: Süper taktik.
2: Buranın hali ne?
0: Nasıl düzelecek burası?
3: Olamaz.
1: Hey ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
3: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
2: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
3: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
2: Seni gidi keloğlan seni.
0: Durun çocuklar kızmayın.
3: Hayır baba odanın haline baksana.
0: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
1: Kesinlikle haklısın. Tamam biraz afacan ve hareketli olabilir ama keloğlan her zaman haklının yanında kötülerin karşısındadır.
0: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
2: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
1: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam, devler de keloğlan da olması gereken bir yerde.
2: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
3: Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
2: Yoksa...
0: Aman Allah'ım. Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
1: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
3: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
2: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
3: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyorum.
0: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
3: Şengül'üm, Şüngül'üm, Mengül'üm.
0: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
1: Nereden anladın?
0: Bakın ne buldum.
1: Topuz tokam. Yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
3: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
2: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
0: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
3: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
1: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
2: Korkmayın. Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
0: Al bakalım.
2: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
3: Mercan kız nerelerde acaba?
1: Hadi hemen arayalım.
3: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.

0: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü?
1: Ne?
0: Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
2: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
3: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
0: Haklısın canım ama artık çok geç.
1: Yani not işimize yaramaz.
3: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
0: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
3: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
4: Yalancı çoban.
0: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
3: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
1: Belki bu sefer doğruyu söyler.
2: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
0: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok. Nerede bu kedi?
3: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
0: Haklısın.
2: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
0: Hoş geldin abla.
5: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
3: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
5: Hadi canım, bu tatlı şey
2: tam
5: mi?
2: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
3: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
0: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Hoca, eş onu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
1: Oo, çay demlendi mi çay?
0: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
1: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Kara kaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi kara kaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim. Şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz. Verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz. Bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Bölmeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Al. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
0: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
0: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
0: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim, hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Kara kaçan! Kara kaçan, kara kaçan. Neredesin oğlum? Kara kaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrünaz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim, ah benim güzel gözlüm, ah!
4: Hayrola bey?
0: Sorma, dün kara kaçanı kaptırdık.
4: Ya, demek kaptırdın ha?

0: hayırlısı olsun.
1: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
0: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
1: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
0: Senin dediğin gibi hocam, bana. Karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
1: Kanaka canım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler dandırda, kara kaçan ahırda, dinlemeden, anlamadan hiç kimseyi suçlama.

Oh!

0: Up.
1: Meow.
0: Up.

0: Filo, bang, bang, bang, bang, filo, filo,
1: aha, look, look,
0: bang,

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefrina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün aynı.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilek.

0: çilekler.
1: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
2: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
1: Aa, uyudu bile.
3: Ha, çocuklar geliyor. Saklanın.
4: Çilekler burada.
5: Hani çilek?
4: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
5: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
1: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
3: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
2: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaçırıyorum.
3: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
1: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
4: Burada da kalmamış çilek.
5: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
1: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
5: İşte oynarız.
6: Hadi birlikte oynayalım mı?
5: Ben bu oyunu biliyorum.
4: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
5: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
6: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
3: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
2: Biraz daha sağ kaşı.
1: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
4: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
1: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
2: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
5: İstop! Renk? Turuncu.
6: Turuncu nerede?
4: Üzerinde Can, üzerinde.
6: Elim söndü. Hayır.
4: Elim sende.
7: Yakaladım seni.
6: Iskaladın.
5: Turuncu, buldum.
7: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
6: Tamam, ebeveynim.
1: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
2: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
1: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
2: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
5: Can!
1: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
2: Bu çok sert.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
1: Top geliyor.
2: Tamam, oynayalım.

0: Yalım hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
1: İşte top burada. Buldum.
2: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği, hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
2: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe

0: Ne aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi.
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
1: Ha?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

Yukarıya, aşağıya. Yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki.

Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha! Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben

0: sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Ha, girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Ha? Hı? Ha, bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam da ulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Ha, beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum, oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Ay, sen burada mıydın? Ha, şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
1: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
1: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 미니미 기빔.
2: 하디.
1: 잠깐. başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
2: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
2: Tilki?
3: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
2: Hadi, sadece bir ses.
1: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
3: Ama korkunç bir ses.
2: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
1: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
2: Efendim?
4: Burası karanlık.
2: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
4: En azından mum.
2: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
4: Hı? Niçin haber verdin?
2: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
4: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.

0: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
2: Ne yapsaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
3: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
2: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
2: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
4: Hayır, gitmeyeceksin.
2: Gidemedim tilki, tebrikler.
1: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
3: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman, tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
1: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
2: Evet, oldukça garip.
1: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
2: Oyun oynuyorlar.
1: Kurye.
2: Efendim?
1: Oyun falan oynamıyorlar.
2: Ne biliyorsun?
1: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
2: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
1: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
2: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
3: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
2: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
1: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Ana!
3: Bu sefer ben de korktum.
5: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
2: Kaçalım tilki.
5: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
2: Merak etme, bir tane daha var.
5: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
2: Tamam

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse.
0: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait.

0: Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
1: Hemen.
2: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
1: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
2: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiği şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefim, hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Dört su bardağı un. Bir paket kabartma tozu. Ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın.

0: şef.
1: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
0: Buyurun şef.
1: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
0: Şefim, hamur oldu galiba.
1: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
0: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
1: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
0: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
1: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
0: Aa, güzel fikir.
1: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
0: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: Kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Hey. Garip abi.
0: Ay!

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
0: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok balonu ben şişirdim.
0: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
2: Bilek güreşi mi?
1: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
0: Bir deney yapacağız.
2: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
0: İşte oldu.
2: En çok su içen mi kazanacak?
0: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
1: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
0: Hadi başlayın.

0: bitirdim. Kazandın mı?
1: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
0: Hadi be!
1: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
2: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
0: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
2: Niyeymiş?
0: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
2: Ağzımızdan da alıyoruz.
0: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
1: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
0: Eyvah! Benim akciğerim yok.
1: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
0: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
1: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
0: Evet.
1: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı

0: Mızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
1: Oh be!
0: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif! İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
1: Evet, sağ 3 bölümden, sol 2 bölümden oluşuyor. Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
0: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
1: Aa, o zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii. Balon gibi şişip iniyorlar.
0: Evet, nefes aldığımızda şişer. Verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
1: Akciğerimizin içi nasıl peki?
0: Hemen görelim.
1: Aa! Borular girmiş akciğerlere.
0: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
1: Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
0: Üzüm değil onlar. Alveol.
1: Alveol ne demek?
0: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
1: Peki kaç tane alveol var?
0: Tahmin edin bakalım.
1: Vallahi 2-3 kilo vardır.
0: Üzüm değil onlar.
1: 100 bin mi?
0: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
1: Ne? Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
0: Yaman.
1: Şaka şaka. Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
0: Rabbimizin gücü her şeye yeter civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
1: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
0: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
1: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
0: Çok güzel soru.
1: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
0: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten. Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
0: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma.
1: Eyvah, süre doluyor. Nasıl çıkacağız buradan?
0: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
1: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
0: Turba gücü.
1: Üzümün içinden çıktık. Evet profesör. Bronşlara çıktık.
0: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri. Az kaldı.
1: Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
0: İlim için değmez mi?

0: Ne oldu ki? Bu ne acele?
1: Eve koşarak gideceğim.
0: Niye?
1: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatinde yemediğim elmayı yiyeceğim.
2: Komik çocuk.
1: En kuvvetli nefese benim olacak.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum. Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarla.
1: Hayvana humbul dersen olacağı budur işte.
0: Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
2: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
1: Benimki tamam. Nasıl?
2: Ben de tamamım.
1: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
0: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?

0: Nasıl uçuracaksın bunu?
1: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
2: Bu nasıl...
3: Bodu'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
0: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
3: Zaten tutmakta zorlanıyorum. Uçurtmam.
4: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
1: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
2: Yine bunların başının altından çıkmış.
0: Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurmaz!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama...

0: harcamıştım.
1: Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...
3: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
2: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
1: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
2: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
3: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa.

0: de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
1: Haklısın oğlum. Ama bunu bilmek yeterli mi sence?
0: Hayır. Değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen ortalığa gitmemiz gerek.

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
0: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
0: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
0: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zekice. Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: 이런 음악 김인?
1: 가르침 물어봇 세린
2: 세린이 집 옆 듣보노
1: 비법 비법 대쉐큐레 대름 리리리리리 법 비법
0: biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
3: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

0: 나이 먹나? 피시대 쏠디.
1: 이 나이 조직과.
0: İsmail Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim.
3: Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
4: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
5: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. Elmelik. Salih.
3: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
4: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
5: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
3: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
4: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
3: Kalmayız.
6: Kalırsınız.
3: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
4: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
3: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
2: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
4: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yo, hiç görmedim.
7: O zaman görmenin vakti gelmiş.
5: Hocam.
7: Allah Halik ismiyle bizler için

0: Kocaman bir güneş yaratmış ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
1: Ne zaman gideriz hocam?
0: Yarına ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Nasıl kazandık ama? Allah'a şükür, acayip sevindim. Rakiplerimiz çok güçlüydü. Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim. Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye. Ödüller de çok güzeldi. Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
1: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
1: Ali gelmedi mi?
3: Gelmedi.
1: Namazdan sonra gideceğiz zaten. Yetişir.
5: Çamur! Gel oğlum. Akıllı oğlum benim. Uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım. Hemen bak. Acelem var. Gideceğim. Tamam. Oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
6: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
5: Gidecektim ama çamur.
6: O ne?
5: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
6: Çamur, ver bakayım bunu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
0: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
2: Tamam hocam.
3: O ne Ali?
5: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
1: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
5: Ama daha iyisi.
6: Daha iyisi kitap okumak.
5: Ben söyleyecektim zaten. Hadi bakalım yolculuk başlıyor.

0: küçük şoför. Biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
1: İşte geldik.
0: Çok güzel bir yermiş hocam.
1: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
2: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
1: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
2: Olsun hocam, sorun değil.
3: Hocam bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
4: Vay!
1: Doğru söze ne denir Salih?
2: Maşallah diyorum kardeşime. Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
3: Neden?
2: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneş engelliyor. Olmasalar iyiydi.
1: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
2: Manzara süper olurdu.
1: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
2: Su mu?
1: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
4: Yo!
1: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
0: Değildir muhtemelen.
1: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
3: Biz de pınarlardan gelen sularla.
2: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
1: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
4: Vay!
3: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
1: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
2: Böyle düşününce hocam dağlar da güneş kadar önemli.
1: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır çocuklar.
2: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
0: Toprak olmasa aç kalırdık.
2: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
1: Bakın.
2: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
3: Ya biz ne dedik?

Dünyaların en iyi, en güzel, en mükemmel kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oh, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

Bu çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Ha, üzüm yiyen bir çocuk.

işte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol Karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
3: Adres alındı.

0: Hadi hemen gidelim. Oh.
1: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
2: Olmuş bil.
3: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
1: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
3: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım.
4: Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
5: Merak etme Mehmet.
6: Hadi dostum, görev beklemez.
5: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
3: Hadi bismillah.
7: İyi gideceğiz.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: Tamam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
5: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
6: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ah senle birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
5: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han? Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
2: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
2: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
4: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: keselim.
1: Tatlı dil.
2: Hasır bebeğim nerede abi?
3: Bilmiyorum.
2: Almadığına emin misin?
3: Hayır, almadım.
2: Neden böyle konuşuyorsun?
3: Hem Aysam da biteyi oymuş. Ben yaptım.
2: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
3: Yiyorum. Ama aymadım ki.
2: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
3: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
3: Anne! Anne!
4: Efendim oğlum?
3: Peygamberimiz konuşur mu anne?
4: Anlamadım.
3: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
4: Bunu neden sordun Yera?
2: Güzel konuşur değil mi anne?
4: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
3: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya gördün mü?
3: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
2: He?
3: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
5: Yela yela.
3: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
5: A-i, yela, a-u-a, eme-eme, i-e.
3: O kaptakileri mi?
5: Hı-hı.
3: Tamam, kendin gidebilirsin.
5: Ha? E-de-e.
3: Olmaz Lemi.

0: giyeyim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Be diye kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ik, ik, ik, ah.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A-u-a-i-be-e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum.

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
0: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E, Ü.
0: A, E, Ü, A, E, Ü.
1: A, U,

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Of, çok yoruldum.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
1: Of.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Ah, Allah Allah. Balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.

0: mümkün değil. Hep kontrol ederiz.
1: Nerede öyleyse? Kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu. Neredesin?
2: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
2: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
3: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. Siz iki de minik biçolar.
0: Şaka mı?
3: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
2: Evet.
3: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sık arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaşım, senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen, ben senin için ne istersen getiririm.
0: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona...
2: Bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
0: Demiş. Sonra da uçmuş, uçmuş, uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
2: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
0: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
2: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
0: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş...
2: Şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
0: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
2: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
0: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık...

0: sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona...
1: Keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim. Onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
0: Demiş. Kuş da arkadaşına...
1: Sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
0: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına...
1: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
0: Demiş ve kırk diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki... Tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. Ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama... Hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
1: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
0: Diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına...
1: Can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
0: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında, onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
1: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
0: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
2: Doktor Baykuş.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu.
1: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
2: Ayağına minik bir diken batmıştı.
1: Tebrikler küçüğüm. İki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
2: Yaşasın.
1: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
2: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay dikkat balonu.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne? Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabii ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız...

Memes? Ona şarkılar söylememiz? Hago'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hago'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Choco koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hago. Aşk olsun. Eyvah! Bu Choco'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Choco! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Choco'ya! Çocuklar, Hago'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Choco'ya verir. Çünkü Choco hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hago ve işte Choco. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Algayla çocuklar.
1: Kaçacağım galiba Temel amca.
0: Hadi hadi hadi. Hadi
2: hemen. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
3: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: Emel amcam ve Eymen de görmeli. Otlar görmemizi engellemiş hep. Ama ortaya çıktı sonunda.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Sübhanallah.
1: Ha?
2: Otları temizleme zamanı gelmiş.

0: Buyur Temel amca, sana şerbet yaptım.
1: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
0: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
1: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
0: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
1: Öyle mi? Ne geldi?
0: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Evet, internette görmüştüm.
1: Subhanallah.
2: Meraktan çatlayacağım.
0: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah Sübhan'dır demektir. Yani her türlü

0: kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
1: Sübhanallah, sübhanallah.

0: Ya işte öyle.
1: Çok iyi demişsin anneciğim.
2: Çay var mı?
0: Olmaz mı? Ne oldu oğlum? Ayı mı kovalıyor?
2: Uzaylılar mı yoksa?
3: Arıları mı taktın yine peşine Zeki?
4: Tamam bir sakinleş de kendin söyle.
5: Spor yapıyorum.
4: Ne sporu bu saatte?
0: Yatacağız oğlum şimdi.
6: Sabah sporu yapsan daha iyi olmaz mı Zekiciğim?
5: Olmaz. Sabahları çok uykum oluyor. Hem sabah sporunu herkes yapar. Asıl mesele gece sporu yapmakta. Tabii.
6: Ama böyle yorgun olursan gece rahat uyuyamazsın.
2: Sonra da bizi de uyutmazsın.
0: Gece dinlenemezsen de gündüz sersem gibi olursun.
5: Merak etmeyin canım ailem. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii.
0: Ay dur başım döndü.
5: İki tur daha anne. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi.
0: Dayıma bak be.
5: Bir, iki, üç, dört, beş.
4: Hadi bakalım yatma saati.
0: Gel dayı gel.

0: Zeki!
1: Uyan artık!
2: Of dayı, uykumuzu mahvettin.
3: Yusuf, kaldır dayını.
2: Dayı! Dayı! Kalk hadi!
4: Ne oldu? Bir insan uykusundan uyandırılır mı ya?
2: Bir insan uyanmazsa 7 insan ve 1 orman dolusu hayvan uyuyamayacak.
4: Senin bilmecelerinle uğraşamayacağım genç adam. Tabii.

0: Oh, ne güzel bir gün canım Aydem. Oh. Neredesiniz ya? Uyanın millet. Kahvaltım nerede benim? Allah Allah. Ne oldu anneciğim? Gece spor yaparsan uyuyamazsın diyordun. Ne oldu?
1: Evet. Uyutmazsın demeliymişim oğlum.
0: Gece sporunun faydaları işte. Gece sporumu yaptım. Uykumu güzelce uyudum. Dinç bir şekilde de uyandım. Siz de gece sporu yapmalısınız. Tabii.
2: Bu böyle olmaz. Gece boyunca horladın.
0: Yanlışın var ablacığım. Zeki asla horlamaz tabii.
1: Horluyorsun işte.
0: Horluyorsam ben niye duymuyorum anneciğim? Zekice bir soru sordum değil mi? Hadi bakalım cevaplayın.
3: Uyuduğun için duymuyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Cevap da zekice. Ama hayır. Kabul etmiyorum. Ben asla horlamam. Kendimi bilirim ya. Tabii.
2: Bak Zeki. Uyumadan önce yorucu aktiviteler yaparsan ya da sırt üstü yatarsan horlarsın. Bu çok normal. İnkar etmene gerek yok.
4: Bundan sonra bir daha gece sporu yapmayacaksın. Ve sırt üstü de yatmayacaksın.
1: Biz de rahat bir uyku çekeceğiz.
0: Azıcık yapsam.
4: Olmaz.
0: Bir. İki. Üç. Dört.
5: Of dayı. Yine mi gece sporu? Altı. Bak bu gece de uyutmayacaksın kimseyi ha.
0: Sen de yap yeğenim. Çok sağlıklı. Bir. İki. Üç, dört, beş. Bu gecelik bu kadar yeter. Uyuyabiliriz.
5: Sen uyursun da bakalım biz uyuyabilecek miyiz? Of dayı ya, yine başladın. Ne demişti annem? Sırt üstü yatma. İşte bu. Sorunu çözdüm. Baba! Dayıma bir şey oldu.
6: Boğazına bir şey mi kaçtı?
0: Oh be! Dünya varmış. Nefes almak. Ne güzel şeymiş.
4: Ah oğlum ah. Sen eniştene dua et de kurtardı seni. Nefes almak da farkına bile varmadığımız binlerce nimetten biri.
3: Derin bir nefes almak ağrımızı ve stresimizi azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aa, bir de her gün 20.000 kere nefes alıp veriyormuşuz. Çok ilginç.
0: Ne? Cidden mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum.
2: Nefes almak bizim için hayati öneme sahip. Ama Allah bizi nefes almak gibi, kalp atışları gibi hayati davranışları kendiliğinden olacak şekilde yaratmış.
4: O yüzden farkına bile varmadığımız bu nimetler için de Allah'ımıza şükretmeliyiz.
0: Tabii. Çok büyük nimet. Bir tanesini alamadım. Feleğim şaştı. Tabii.
3: Burada serbest dalış yapanların nefes eğitimiyle uzun süre nefeslerini tutabildikleri yazıyor.
7: Serbest dalış profesyonelleri nefeslerini su altında 11 dakikaya kadar tutabilirler kızım.
3: Neyse anneciğim, sen bize anlatır mısın? Nasıl geliştirebiliriz nefesimizi?
2: Tamam, geçin karşıma. Şimdi normal nefesinizi ölçelim. Normal bir şekilde nefes alıp verin. Bir. İki. Üç. Üç saniyede nefes alıp verdiniz. Şimdi bu süreyi arttıracağız. 4 saniye nefes alacaksınız ve 4 saniye nefesinizi tutacaksınız. 4 saniye boyunca da nefesinizi vereceksiniz.
3: Tamam, hadi yapalım.
1: Ben hazırım.
2: Başla. 1 2 3 4 Tut nefesini. 1 2 3 4 Şimdi yavaşça ver. 1 2 3 4 Harikasınız. Bu şekilde çalışarak nefesinizi geliştirebilirsiniz.
0: Bunlarla herkes dalar. Balık Zeki'nin böyle oyuncaklara ihtiyacı yok. Tabii.
1: Boğulma yeter Zeki'cim. İş çıkarma başımıza.
0: Şakacı annem benim. Canım benim.
2: Hazır. Dalın.

0: insanlık. Büyük nimet.
1: Ah Zeki, bunu anlamak için illa da boğulmana gerek yok.
0: Nefes, ne büyük nimet. Boğulan anlar onu. Allah vermiş bu nimeti. Zeki'yi bilir onu. Artık gece spor yapmam. Sırt üstü de hiç yatmam. Canlılara saygım var. Horul horul horlamam. Tabii.
2: Aferin çocuklar, harikasınız.

0: Anneciğim, ütüyü evde unutmuşuz.
1: Dert değil kızım. Muhtar teyzen ne gerekiyorsa gelin yardımcı olayım demedi mi? Ben şimdi gidip ondan isterim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, sandalyeler tamam. Şimdi sıra gidip düt dütü sahneye çevirmekte. Garip ve sefa ortalıkta yokken gidip düt dütü sahneye çevireyim.
3: Geç kaldın usta. Geç kaldın.
2: Eyvah, pusu kurmuş bana. Şimdi yakalarım seni. Demek gizli gizli yaklaşıp kumandayı kaparsın ha?
3: Kaptırmasaydın usta, kapanın elinde kalır usta.

0: Aman amanın. Nerede kumanda?
1: Kaptırdın garip abi. Unuttun mu? Kapanın elinde kalır kumanda.

0: bekle kumanda. Hemen merdivenden iniyorum.
1: Teşekkürler Sefa. Kumandaya bu kadar kolay ulaşmayı beklemiyordum.
0: Ama bu olamaz.

0: kapa ver dedim.
1: Neden vereyim?
2: Şimdi kaparım o kumandayı.
3: Asıl ben kaptım.

0: Saatler kalmış, siz oyun peşindesiniz.
1: Evet, anneniz haklı çocuklar. İş zamanı iş, oyun zamanı oyun.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Bugünün konusu cami müsabakaları mı? Nasıl bir şey acaba? Aklıma hiç fikir gelmedi.
1: Bugün kumanda kapmaca oynayışınızdan ilham aldım. Güzel bir fikrim var. Onu oynayalım.
0: Yatsıyı biri okusa, öğleyi diğerine desek?
1: Hayırdır efendi. Deminden beri neyi hesaplıyorsun?
0: Sorma hanım. Hani ben geçen gün ezanı köyümüzün çocuklarından birinin okumasına müsaade etmiştim ya.
1: Evet, çocukların camiye daha sık gelmesi için yaptığın güzel bir işti.
0: Öyleydi. Lakin şimdi tüm çocuklar ben okuyayım, ben okuyayım diye sıraya giriyor. Birini okutsam diğerinin hatırı kalıyor. Ne yapsam bilemedim.
1: İlahi bey, düşündüğün şeye bak. Cami müsabakaları düzenleriz. Kazanan okur ezanı.
0: Cami müsabakaları mı?
1: Evet, cami müsabakaları. Kim sahneye çıkıp bizimle oynamak ister?
2: Ben. Hacer teyze ben. Gösteriye geç kalmıştım. Nerede oturacağımı düşünürken sahnede yer buldum kendime. Yaşasın.
1: Harika. Sahneye çıkacak seyircimizi de bulduk.
0: Evet çocuklar. Cami müsabakalarının birincisini bu sene başlatıyoruz. Yapılacak yarışlardan en çok kim birinci çıkarsa mükafatı o alır. Ezanı o okur. Anlaştık mı?
2: Anlaştık hocam.
1: O halde ilk yarışımız başlasın. Ağızda yumurta taşıma.

0: Bir başla. Evet değerli izleyenler, yumurta taşıma yarışında sona doğru geliyoruz. Çocuklar kıyasıya mücadele ediyor, civan yarışı önde getiriyor. Derken amanın, o da ne? Civan yumurtasını düşürdü. Şimdi Sefa birinci sırada.
1: Haydi bakalım Aslan Sefa.
0: Derken Sefa yarışı birinci tamamlıyor. Evet, ilk yarışımızın kazananı Sefa oldu.
2: Şimdi sıra geldi ikinci yarışmamıza. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Çocuklar arası çuval yarışı başlamak üzere. Üç, iki, bir, başla.
0: Evet, çuval yarışı başladı. Yarışı Sefa önde götürüyor. Amanın, Sefa düştü.
2: Evet kıymetli.

0: kıymetli seyirciler. Gördüğünüz gibi maşallah dediğimiz hemen tökezliyor.
1: Şimdi Garip ve Civan arasında birincilik mücadelesini görüyoruz. İkili son sürat bitiş çizgisine doğru geliyor.

0: Bilmem, birimiz kazanmış olmalı.
1: Sakin olun. Bu yarışı kimin kazandığını foto finish kamerası belirleyecek.
2: Evet, son anda çektiğimiz fotoğrafa göre Civan kıl payı önde tamamlamış yarışı.
1: Bu yarışın kazananı Civan oldu. Bir puan da ona yazıldı. Evet kıymetli misafirlerimiz, yarışlar yapıldı, sonuçlar alındı.
2: Geride kalan 6 mücadelede herkes 2 kez kazandı.
1: Hepsi 2'şer puanda.
2: Ve geldik gecenin son oyununa.
3: Kesin kazanacağım.
4: İyi olan kazansın.
0: Ha, son oyun ne ki?
1: Yoğurt yarışı.
2: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Son yarışımız yoğurt içinde çilek oyunu.
1: Yoğurt içinde çilek oyunu için hazırız.
2: Çileği yoğurda koyduk ve yoğurdu bir güzel karıştırdık. Şimdi yarış başlayacak. Ağzıyla çileği önce bulan kazanır.
1: 3, 2, 1 başla. Yarışmacılar çok hızlı başladılar.
2: Tepsiye koydum çilek. Mevla'dan diledim dilek. Çileği önce ben bulayım. Bu puanı kazanmam gerek.
5: Sefa! Sefa! Sefa!
1: Ve evet! Sefa buldu çileği. Kazanan Sefa oldu.
3: Hey yaşasın! Ben kazandım.
2: Evet kıymetli izleyenler, bugün sizlere atalarımızın yadigarı olan eğlenceli yarışları izlettik.
1: Cami avlusu güzeldir, huzurdur, mutluluktur.
4: Ama o avluyu daha da güzel kılan
3: huzuruna huzur,
6: mutluluğuna mutluluk katan
2: tertemiz bakımı, kuşların cıvıltısı
1: ve çocuklarımızın şen kahkahalarıyla dolup taşmasıdır. İzledik, öğrendik, söyledik, eğlendik. Sürçülisan ettiysek affola.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tamam.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. He. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz. Ama benim icadım elektrik.

0: Direksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
1: Yani bilemedim dayıcığım.
0: Benim icadım çok orijinal. Hem de nostaljik.
1: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç. Zeki televizyonun sesini kıs. Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse. Hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
1: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım gelin. Zeynep sen buraya otur. Yusuf sen de bu sandalyeye.
1: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep televizyonun sesini arttır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
1: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
2: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin. Sonra değiştirelim.
1: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
2: Ben de istemiyorum.
1: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
1: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
2: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
1: Yeni icat mı?
0: Evet. Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
2: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
3: Dayıcığım kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
1: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
2: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
3: Dayıcım şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
3: Ben uyardım.
0: Mandal.
2: Mandal mı?
0: Evet mandal.
2: Yandık.
0: El.
1: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil şu masadaki oyuncak eli ver.
1: Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pilsiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz. Bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
3: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
2: Kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
1: Dayı.

0: Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem. Zemzem.
0: İşte. Zemzem. Dursana mübarek. Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok ki evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah.

0: Nerede bu?
1: Senin de yaşıt olabilir baba.
2: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
1: Vay be.
0: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
1: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
0: Vardır tabii.
1: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca, siz buralı mısınız?
0: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
1: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
0: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
1: Olur tabii ki.
0: Yahu az önce buradaydı.
2: Hayırdır bey amca?
0: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
1: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
0: Ah işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
1: Rica ederim amca.
0: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
2: Sizi yormayalım bey amca.
0: Yok canım, ne yorulması. Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
1: Minare mi? Amca, şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
0: Hadi o zaman beni takip edin.
1: Amca, biliyor musun, biz Kabe'ye gidiyoruz.
0: Öyle mi?
1: Uçakla değil ama.
0: Neyle peki?
1: Fülfülle.
0: Fülfül mü? O da kim?
1: Bizim motosikletimiz.
0: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
1: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Vroom!
0: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
1: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
0: Evet, bizim cami böyledir.
1: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
2: Bir şey olmaz.
1: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
2: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
1: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
0: Baksana, o da abdest almış.
1: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
0: Nasıl tuhaflık?
1: Bu resim sanki beni takip ediyor.
0: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak, kapının yüzü sana dönüktür. Çok, çok eski bir zamanda yapılmış.
1: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
0: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
1: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
0: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
1: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
0: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
1: Dön, dön, dön. Başım döndü.
0: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
1: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
0: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
1: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
0: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
1: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
0: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
1: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
2: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
1: Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
0: Işık göründü. Geldik sayılır.
1: Gelelim artık emektar amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
2: Gerçekten çok yüksekmiş.

0: dikkatli olmak lazım. Hmm.
1: Zemzem'e göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
0: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
2: Estağfirullah, ne zahmeti. Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
1: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
2: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
1: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
2: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hı? Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
1: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Hı? Ha? Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem.
0: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
1: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
0: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
1: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
2: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
1: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
0: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
1: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
2: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
1: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
2: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
0: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
1: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
0: Allah'a ısmarladık bey amca.
2: Güle güle, sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
1: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
0: Yine başladık.
1: Aa, Zemzem, demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba, oyalanmayalım da gidelim.
0: Hadi oradan oyunbaz.

0: ormanda elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Hı? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimini azaltarak başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak uçak indi bile, yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımızla yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak. Biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Aa abi çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerinle yardım ediyorsun.
1: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor? Ha?

0: ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat. Hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
2: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
1: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
1: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gitti.

0: ettik.
1: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
0: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
2: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
0: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
2: Nereye götürdüler dede?
0: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
2: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
0: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
2: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum. Ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum. Ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
0: Odan bir kuş gözlememi gibi.
2: Uf dede. Su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
0: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
2: İnşallah dede. Bir gün hepsini Cemre ile de gezeceğiz.
1: İnşallah abi. Seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
0: Odan da su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağ Tepe geldi.
2: Otağ Tepe mi?
0: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
2: Otağ Tepe ne demek?
0: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağ Tepe.
2: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağ Tepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
0: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
2: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
0: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağ Tepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
2: Yaşa dedem.
0: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
1: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
2: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
0: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
2: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
0: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
2: Yaşasın.
0: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Aa, mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle.

0: Evlat, pek zarif.
1: Dede, bu yapı...
0: Neye benziyor?
1: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
0: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
1: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
0: Bir bak bakalım etrafına.
1: Bu ağaçlar onlar mı?
0: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
1: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
0: Çekerim tabii.
1: Sultanım, deden bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım.

0: Ne iyi düşündük torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

0: Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım.

yaparım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl, başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay, ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş. Ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Hı?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Ah, tamam tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

Yine göze alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi Atikli. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor.

0: arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha? İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika! Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın, burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse, birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
2: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
2: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar, siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
2: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ayna. Doğru ya. Ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
2: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
2: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
2: Caner, Rıkkı Bazo. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
2: Rıkkı Bazo, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
2: Rıkkı Bazo.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
2: Rıkkı Bazo, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkı Bazo'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
2: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
1: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
2: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
2: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
2: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
0: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
2: Diyordu.
0: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
2: Bilmecedeki derin altta demek mi?
0: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
2: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
0: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saatimi neden bahsediyor?

0: Bilge bu. Hı? Alt katta karşılaşmadın mı?
1: Aa, şu Bilge.
0: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.

0: Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
1: İsa, Sahi, Ahsi.
0: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
2: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
0: Ali, şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
2: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dede.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz, her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
1: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: aleyküm.
1: Sadakallahülazim.
0: Şey, Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum. Oku oku. Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta. Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
2: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: Ha, yo, duymadım.
2: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
2: Ulu Cami'ye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
2: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
2: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
2: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
2: Değil.
0: Öyle dedin ama.
2: Onun gibi bir şey dedim.
0: Komik yosun, komik yosun. Ha, komisyon olabilir mi?
2: Aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?
2: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Cami'yi ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
2: Şimdi diyecekler işte.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm
0: Aleyküm
2: selam
0: selam
2: Hakkı
0: Hakkı
2: Baba.
0: Baba.
3: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
3: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
2: Aynen Hakkı Baba.
3: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
0: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
3: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
2: O kısmı duymamışım.
3: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
0: İnşallah ama...
3: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
0: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
3: Ben sana güveniyorum.
2: Ben de güveniyorum.
0: Ben de güvensem keşke.
4: Aman, dert ettiğin şeye bak Beymin. En iyi bildiğin iş bu.
0: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
2: Dostum hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
4: Lütfen sen örnek verme Harun.
0: Bence de.
2: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
4: Aynen öyle.
5: Çocuklar.
4: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
5: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul.

0: olduğu gibi oldu.
1: Ama seversin hocam.
0: Öyle de sen hiç Hakkı Baba'yla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
1: Eyvah eyvah.
0: Sizde ne var ne yok?
1: Emin stresli hocam.
0: Neden?
2: Kur'an okuyacak diye.
0: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
1: Ha? Bakın.
3: İlginç bir örnek
2: gibi.
1: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
0: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
3: Öyle ama.
0: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
3: Of ya.
4: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
3: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
4: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
3: Zor derken?
4: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
3: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
4: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
3: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı Baba da mahcup olacak.
4: Selim Hoca da.
3: Doğru valla. Bittim ben.
4: Ay, yine paniklettim seni ya.
3: Mahvoldum ben.
4: Ay benim dilime eşek arısı soksun.
2: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
3: Evet Zehra abla.
2: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
1: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
2: Bol bol kahve iç.
3: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
1: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
2: Kim dedi?
1: Hakkı Baba.
2: Ne demiş uykusunda?
1: Komiksiyon demiş durmuş.
2: Ne? Komiksiyon mu?
1: Ya da öyle bir şey işte.
3: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
2: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
1: Kabak mı?
2: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
3: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
1: Hepsini yedi ya.
3: Çocuklar.
2: Efendim.
3: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
2: Hayda.
1: Ne yapacağız ya?
3: Bilmem.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam.
3: Hoş geldin Hacer teyze.
5: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
1: Heyecanlı iyi mi geliyor?
5: Yok.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
1: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
1: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
1: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsam. Sen de Selim hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var?

0: İnsan bu. Hata yapacak tabii.
1: Sizi üzmek istemem.
0: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
1: Nasıl yani?
0: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
1: Kaçıncı?
0: 1000.
1: Ha? 1000 mi?
0: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
1: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı Baba. Allah razı olsun.
0: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
1: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

Ha? Merak etme tilki. Buraya aklı tilki.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin.
3: Aa, bunu mu arıyorsunuz?
5: Evet, Kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
7: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
1: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
5: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
1: Evet.
4: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
1: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
5: Eskici, nasıl biriydi?
1: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
1: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.

0: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
1: Yo, şapkalarım atık değil.
0: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
2: Hadi o zaman, ne duruyoruz?
1: Hayır, burada değil. Bu da değil.
2: Bu ne işe yarıyor acaba?
1: Aa, işte orada.
0: Aha, tamam, anladım.
2: Ne oldu şimdi? Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
1: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
0: Makineyi durdurmamız gerekiyor. Olamaz, kol sıkışmış.
1: Acele edin.
0: Hadi, hep birlikte.
2: Başardık.
1: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
2: Hadi, sergi başlamadan önce okula yetişelim.
3: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
4: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
2: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra

0: belki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. Hah, işte oldu. Sıra bende.
4: 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ah, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen. Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
6: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve Yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
6: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
7: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
6: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
7: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
8: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
6: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
7: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5...

0: 7 ve 1 görsel boş.
1: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı. 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
2: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
3: Aa! Başardınız incilerim.
4: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
5: Aa! Ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
4: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
6: Oo güçlü, baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
0: Ve yeni bir örüntü.
6: Üç güçlü bir yengeç. Üç güçlü ve bir yengeç lazım. Orası boş.
3: Örüntü çözüldü.
5: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
4: Kendisi burada.
7: Oldu mu?
5: Açıldı, açıldı.
7: Durun, beni bekleyin.
3: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
5: Hayır öğretmenim, çok şükür geçti.
6: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
2: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못 허무게 날 수 있는 정수쇼에 날때 헤매는 선이 오르고.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ella Bera.
1: Renkli Güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
2: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
2: "Bu çok güzel bir fikir Bera."

0: veriyor bu uydurucuk.
1: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
2: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
1: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
2: "Benim annemi bulmam lazım,"
1: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
2: "Hey, dur, nereye?"
1: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
2: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
0: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
1: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
0: "Çaydanlık,"
1: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
2: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
1: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
0: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
1: dedi Ayla.

0: Hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı. İçeriye yağmurla ıslanmış, mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi!
0: Diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık.

0: mı ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
1: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
0: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
1: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
0: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
1: dedi Bera.
0: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
1: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
2: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
1: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
2: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
0: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
1: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik. Hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

0: Söyle bakalım Karagöz'üm, şimdi karşına bir teyze çıksa...
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa, evladım gözüm görmüyor, beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına, dese ki ilaçlarım bitti, bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de, bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat, yolumuza gitsek. Ahanda iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu, zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse, senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen. Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
3: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
2: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay!
1: En sevdiğim iş.
0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
2: Ya!
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
3: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
0: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
2: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
1: İşler gittikçe karışıyor.
3: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
2: Siz bir yandan, biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
0: Siz bir yandan, biz bir yandan.
2: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
0: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.

0: iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
1: Tamam ha, uzatmayın. Başlayalım artık.

0: Delik. Bakır. Bilemedim acaba.
1: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
0: Nerede? Bunu çözse çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
1: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
2: Selamun aleyküm azizim.
1: Aleyküm selam.
3: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
0: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
2: Neymiş o çözülecek düğün?
0: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
2: Düğüm dedim, düğüm.
1: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
2: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
0: İşte bu.
2: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
0: Dedim sana Hacivat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
1: Ne zaman dedin?
0: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
3: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
0: Kaçak.
1: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
2: İyi de not ne alaka?
1: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
3: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
1: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagözüm?
0: Tabii canım. Ne gerek var?
2: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
3: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
2: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
3: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
0: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
2: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
1: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
3: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
0: Bize yazık değil mi?
3: Efendim?
0: Yok bir şey. Bulalım tabii.
2: Geldik.
1: Gelmez olaydık.
0: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
3: Ne kaçağı, ne yakalaması?
1: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
2: Tabii ki girip biz getireceğiz.
0: Ne gereği var yahu? Sesleniriz gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
3: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: korktunuz ya.
1: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
2: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
3: Doğru, bunu düşünemedik.
2: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
0: Tozsuz, delik, bakır. Tozsuz, delik, bakır. Bir dakika.
3: Ne oldu? Çözdün mü?
0: Çözdüm.
1: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle. Allah Allah.
2: Merak ettim azizim, neymiş şifre?
0: Tozsuz değil, tuzsuz. Delik değil, deli. Bakır değil, bekir. Yani...
3: Tozsuz, deli, bekir.
4: Hey, arkadaş!
5: Buyur asker aga.
6: Tuzsuz deli bekiri arıyoruz da... ...ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi.

0: Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
1: Tuzsuz.
2: Evet.
1: İyi de onu yapan Tuzsuz Delibekir değil ki.
0: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
1: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan Tuzsuz'a çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
2: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
1: Muhtemelen.
0: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan Tuzsuz mu yoksa Cambaz mı?
1: Sorun tabii.
2: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
0: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
2: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
0: Sizi gördüğümüze sevindik.
3: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
2: Neden?
4: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
3: Biz Tuzsuz'dan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
0: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
1: Öğrendiniz mi?
2: Evet. Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
0: Buraya da Tuzsuz'dan özür dilemeye geldik.
3: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
5: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
4: Çok şükür. İyi ki Tuzsuz'u yakalamak zorunda kalmadık.
3: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.

0: içe yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerde.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı Ziya. Uyutma Veli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma, aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Ah, al.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: taşlarını ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben Acele'den biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.

0: oturma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
1: Çocuklar, ne oldu burada?
0: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
2: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
3: Başımıza gelmeyen kalmadı.
1: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
3: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
4: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
1: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun! Durun! Beni de

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Jiu! Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Jiu! İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalış.

0: Konuşması için tamamen sessiz olmalısın. Hı?
1: Tamam hadi.
0: Şşş.
2: Elhamdülillah.
0: Çok yaşa baba.
1: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
0: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
1: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Hmm. Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
0: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
1: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
1: Pasta bot mu? Yaşasın.
0: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim.
4: Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
5: Yumurta, yağ, süt ve un. Hmm, elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım. Ha?
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
0: Evet. Yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
0: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktap.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
1: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
1: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
0: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
1: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık. Çok azcık yani.
2: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
1: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
2: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
0: Siyah, en sevdiğim.
2: Kırmızı lütfen.
1: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
0: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
1: Yaşasın anne robot.
2: Tam zamanında yetiştin canım.
0: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
2: İşte bitti.
0: Çok iyi.
1: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
4: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
2: Bunlar da ne?
3: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
0: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
2: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
1: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
1: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
2: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş.
3: Ee?
2: Yukarısı temiz.
1: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
2: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
4: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
2: Haklısın. Ha. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
2: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
0: Hayır!
4: Hey, ne oluyor?
0: Onlar bize lazım. Kesinlikle otomoyuz.
2: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
0: Baba lütfen!
4: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
3: Sanmam, maalesef.
4: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
3: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
0: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
6: Hiç kurumayacak zannettim.
0: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
6: Şimdi ne yapacağız?
0: Tüyleri saçımıza takalım ve kızılderilicilik oynayalım.
6: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
0: İşte oldu.
6: Çok yakıştı kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
0: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
6: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
0: Bak şimdi.
2: Hey! Ne oluyor burada?
0: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
2: Neymiş o?
0: Gıdıklamaç.
2: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
6: İşte burada.
2: Halanızda denemek için can atıyorum.
0: Hala!
3: Merhaba ve de hayrola.
6: Kuzul derili olduk.
0: Ve gıdıklamaç yaptık.
3: Kimi?
2: Sana, bana.
3: Saçmalama.
2: Hadi ama abla, çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
3: Ha? Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
6: Ama hala.
0: Azıcık gıdıklayacağız.
2: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
3: Hayır.
2: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çal sana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum. Baba, baba.
4: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
0: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
4: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
0: Evet evet, çok istiyorum.
4: O halde çalışıp kazanmalısın.
0: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
4: Pekala, gel ben sana göstereyim.
0: Limon. Limon.
4: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
0: Ne?
4: Pazar bugün değilmiş.
0: Of.
4: Sen limonları satmaya devam et, ben hemen geliyorum.
0: Ama

0: Limonların kaça?
1: Tanesi 5 akçe.
0: Al bakalım.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda zatarım ben onu uşağım.

0: Hakka Yüreps.
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Allah razı olsun sizden. Sayenizde yakaladık ineği. Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?
3: Param.

0: Al bakalım.
1: Ha?
0: Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: 모던에
1: 헤디에
2: Эй, гордон, мы бать пара ювелен дуду джалат.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş mış
1: mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.
1: Hmm.

Yeah.

Ba.

Mama.

Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Sosyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah. Anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: anlıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Kafeste.
3: Tut Ece.

0: bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
1: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
0: Canı yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
2: Bülbül kafeste.

0: gerçekten bir bülbül.
1: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz efelerin bahçesinde beni bekleyin.
1: Baytar neresi?
2: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
1: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
3: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
4: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
5: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
4: Of of. Battaniyem tamam ama bir şey eksik.
2: Bülbül iyi mi Mert abi?
0: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
1: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
2: Kafesin içini güzelce temizledik.
1: En lezzetli yemleri de koyduk.
2: Suyu da tamam.
0: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
3: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
5: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
2: Aa, işte ötüyor.
0: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
2: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
0: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
1: Ama burada isteyebileceği her şey var.
0: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
2: Ne demiş, ne demiş?
0: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
6: Aa, özgürlük!
1: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Heh, anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin,

0: kesin. İşte benim ekibim.
1: Oh, mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
2: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
3: Geldim, geldim.
2: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
3: Kayıttayız zaten.
2: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
3: Tabii. Başla sen.
2: Evet, sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
3: Tilki.
2: Efendim teleskop.
3: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
2: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
3: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
2: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
3: Ne dedim ben ya?
2: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
3: Ne demeliymişim?
2: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
3: İşte bunu düşünemedim.
2: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
3: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
2: Hadi.
4: Olmuyor.
3: Öyle kalkar mı o?
2: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
3: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
2: O da doğru.
3: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
2: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar, bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
5: Böyle olmayacak, bekle.
2: Birini daha mı çağıracaksın?
5: Komiklik yapma tilki, bekle.
2: Bir, iki, üç. Hadi! Bir, iki,
5: bu o.
2: Bu ne acaba?
5: Hasır şapkaya benziyor.
2: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
5: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
2: O zaman ne?
3: Of, nasıl bilemezsiniz?
2: Neymiş?
3: Kuş yuvası.
5: Kuş yuvası mı?
3: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
2: Hakikaten de doğru.
5: Nasıl bildin teleskop?
3: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
2: Ama haberci bilemedi.
3: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
2: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
5: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli ol.

0: Olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
1: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
2: Bugün havanda değilsin tilki.
0: Peki yuvayı ne yapacağız?
1: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
0: Nasıl? Doğru.
1: Havamda mıymışım teleskop?
2: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
1: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
0: Bu mu?
1: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
2: Umarım tekrar düşmez.
1: Teleskop.
2: Kızma kızma.
0: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
1: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
2: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
0: Neden hep yüksekte?
1: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
2: Çok güzel özetledin tilki.
0: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
0: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
0: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
0: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
0: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
0: Şaka şaka.
1: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
0: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
2: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.
1: Oh.

0: kadar güzel bir gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim. Aa, sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki. Ama sonuca değdi. Çok güzelsiniz.
1: Dilerim abla.
0: Ay, yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin. Neyse ki top plastikti.
1: Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kaskla dolaşmamız gerekecek.
2: Kafalara dikkat. Bay kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
1: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
1: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
1: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete. Bu bana.
3: Tuna. Yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
1: Ama anne bunlar temiz.
3: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
1: Tamam.
0: Anne bu kadar yeter mi?
3: Hı hı. Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne. Pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
2: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
2: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar. Bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor. Çilekler yıkandığına göre sıra ellerde.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyveden.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli krema koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece dolmasını beklemek.
2: Bir gece mi? Hayır, ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım, beklemesi gerekiyor.
2: Lütfen anne, hemen yiyelim, beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
2: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
2: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
2: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
2: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
2: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şef Lina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar, Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
2: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne yapıyorsun Tuna? Allah'a dua ettim. Bir an önce yarın olsun diye.
1: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
1: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
2: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
0: Sabretmeyi unutmayın.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?
0: Hayır.
1: Tabii ki saçlarımız.
0: Saçların iç organ mı?
1: Değil mi?
0: Değil tabii ki.
2: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
0: Yaklaşık 1,5 kilogram.
2: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
0: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
2: Burada demek ki.
0: Evet.
2: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam tamam söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.
0: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
2: Ne? Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere. O da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
0: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
1: Simülasyonun koruyucusu olabilirim.
0: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
1: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
0: Ne yaptın Yaman?
1: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
0: Önüne bak!

0: Yaman durdur kaşifi.
1: Direksiyonu sola çevir.
2: Bu çok zevkli.
1: Oyun değil bu, dikkat et. Dikkat.
2: Hayır.
1: Çocuklar iyi misiniz?
3: Ben iyiyim.
4: Ben de.
1: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
0: Bakın profesör, karaciğer yarılmış.
2: Eyvah, düştü.
0: Gördün mü yaptığını Yaman?
2: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
1: Tamam, sakin ol Yaman.
0: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
1: Biz onarmayacağız.
0: Hı? Tamirci mi çağıracağız?
1: Hayır, kendi kendini onaracak.
2: Ne?
1: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
2: Vay canına.
1: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsiniz. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar?
1: Ve de sucuklu tost.
2: Ne?
3: Bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
2: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
3: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
2: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
3: Ben de bundan korkuyorum ya.
2: Ne?
3: Yok bir şey.
2: Madem şüpheleriniz var, bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber, kanca beraber.

0: dikkat et.
1: Dikkat edemiyorum.
2: İsmail.

0: Belki de abimin önden denediği yolda. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
1: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
0: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simiç amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bununla çim biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
2: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
0: Gerçekten de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
2: Sorun sizde değil çocuklar.
3: Makbule teyze.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
2: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
4: Burada.
1: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
2: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
2: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçteba'yı.

0: Ne? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah? Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
1: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da burayı düzenli olarak kullanıyor.
0: Onlara da öğretirim.
1: Neyi öğretecek misin bakalım?

0: düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
1: Öyle mi? O zaman bana bir faraş ve süpürge bul da getir bakalım.
0: Ha?
1: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
0: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
1: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.
2: Temizlik günü.
1: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.
0: Ne oldu bana böyle?
1: Bunun da

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika. Harika.
2: İnanılmaz. İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
3: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
2: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
3: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
1: Eline sağlık Müştemi abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz daha dikkatli olacağım.
2: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
1: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
2: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet. Artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
2: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

Oho, hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah, inşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalar da ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara? İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi karaya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Tabii. Zeki işler Ayşe.
2: Bir zeki her istediğini yapar.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyaç olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle

0: Olan kişi birbirini görmüyor.
1: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
2: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
2: Gerçekten harika bir şey.
3: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
2: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
1: O zaman ne duruyoruz?
4: İyilik için.
1: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
2: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
3: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
5: Buyurun.
3: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi.
6: Evet. Doğrudur. Videonun sonunda kendim.
3: Evet dostum. Teşekkürler.
6: Sağ olun.
3: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
2: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
7: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
2: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
3: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
4: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
8: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
2: Bu kadar çabuk mu?
3: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
8: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
2: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: Zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Yok. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Güle güle baba.
0: Yumurta değil o. Ver şu taşı bana.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Yuvarlak taşıma aldı, yumurta sanıyor baba.
2: Sürekli tartışıyorlar baba.
0: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
1: O nedir baba?
0: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
1: Etmeyiz baba. Güle güle.
0: Hoşça kalın.
3: Güle güle Süheyl.
2: Güle güle baba.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
1: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
1: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annen denizde demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
2: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovayı getirdiğim için kızmadın değil mi anneç? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
1: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
2: İyi bari. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
2: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
1: Ben sana demiştim.
2: Teşekkür ederim Lemi.
1: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
2: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
1: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
2: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
1: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
2: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
1: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
2: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
1: Başka yapılacak iş yok ki.
2: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anitte suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
1: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi ya.
1: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
1: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Sanırım ona gerçekten engel olmalıyım. Dur Lemmy, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
4: Yala yala.
1: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
4: Olamaz. Dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: anne.
1: Sen abin ve Lemmy ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
1: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemmy, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
2: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemmy.
2: Ha? Lemmy?

0: 유물전화!
1: 스스로 알아보터 못해 날 수 있네 정수쇼에라 할때 헤매는 선생으로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Salih Lahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Evrendeki ilahi yasalar konusunda araştırmamızı tamamladık.
0: Evet, şu kainatta 3 tane temel ilahi yasa varmış. Ödev sayesinde öğrenmiş oldum.
2: Allah her şeye bir kanun koymuş. Kainattaki hiçbir şey tesadüf değil.
0: Allah çok büyük, ilmi de sonsuz.
3: Allah'ın 99 isminden biri alim değil mi zaten?
0: Çok iyi yakaladın Mustafa, tebrik ederim.
3: Sağ ol kardeşim.
0: Konuyu okuduk ama bir uzmanla röportaj yapmamız gerekiyor.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleykümselam.
4: Ödevi yaptınız mı?
0: Röportaj kısmı kaldı sadece, gerisi tamam.
2: Röportaj yapacağımız uzmanı bulamadık.
4: Demek bulamadınız.
2: Sen buldun anlaşılan.
4: Hem de çok kolay yoldan lan şükür. Birazdan kendisiyle randevumuz var.
3: Nerede?
4: Burada.
5: Ya.
2: Kimle röportaj yapacaksın Cemile?
0: Bayramcı hoca.
6: Buyurun benim.
4: Ne oldu? Pek bir şaşkınsınız.
0: Hocam biz.
6: Evet.
2: Hocam bizim bir uzmanla röportaj yapmamız lazım da sizinle yapabilir miyiz?
6: Hay.
4: Önce ben hocam.
6: Anlaşılan aynı görev için uzman kovalıyorsunuz.
5: Evet.
6: Grubu birleştirelim olmaz mı? Ama önce ben sorayım. Dondurmanızı nasıl alırsınız?
3: Soğuk.
0: Komikti ama.
6: Komikti evet. Allah iyiliğini versin.
0: Neden gülmediniz? Birdenbire daldığın için korkmuş ya da şaşkın olabilir miyiz Ali?
3: Ha, olabilir tamam. Ama komikti değil mi?
5: Evet.
6: Hadi soğuk tarafından dondurma yemeye gidelim.
5: Yaşasın.
4: Sayın hocam, kitabımızda evrendeki ilahi yasaların fiziksel, biyolojik ve toplumsal olarak birçoğa ayrıldığı yazıyor.
6: Hı.
4: Hocam, fiziksel yasaların evrendeki dengeyi sağlayan ve değişmeyen kurallar olduğunu okuduk.
0: Mesela yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti gibi hocam.
4: Bunlarla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi var mı?
6: Güzel soru. Çok önemli ve her zaman güncel olan bir konu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık buyuruyor.
2: Ölçü anahtar kelime olmalı değil mi hocam?
6: Çok doğru Selim. Bu ayetten evrendeki her şeyin bir hesap ve düzen üzere yaratıldığını anlıyoruz. Kainatta tesadüf diye bir şey yok. En büyüğünden en küçüğüne kadar her şeyde bir ölçü vardır.
0: Güneşin ve ayın hareketleri gibi değil mi hocam?
6: Tam üstüne bastın Salih. Ay ve güneş hep kendi yörüngesinde ve hızında hareket etmeye devam ediyor. Ölçüsü olmadığını düşünelim. Ne olurdu?
4: Zamanı takip etmemiz çok zor olurdu hocam. Allah'ın koyduğu düzen sayesinde bir ayın 29 ya da 30 gün süreceğini biliyoruz.
6: Bu düzenin olmadığını ya da bozulduğunu düşünelim. Bir ayın kaç gün süreceğini bilemeyecektik.
2: O zaman çok sıkıntı olurdu hocam.
6: Rahman suresinde güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder denilerek gezegenlerin yörüngelerindeki mükemmel denge vurgulanır.
0: Ölçüde galip olmak çok önemli.
6: Dünyanın konumundan yer çekimi gücüne, ay ve güneşin hareketlerine kadar bütün kanunları koyan Allah'tır çocuklar. Bu düzen onun ölçülü yaratmasının eseridir.
0: Sayın hocam, Allah'ın koyduğu yasalar günümüz teknolojisine ilham olur mu?
6: Kainattaki bu düzeni gören bilim insanları Yunus balıklarına bakarak sonar teknolojisini geliştirmiştir. Ses dalgalarının yankısını dinleyerek yönünü bulan yunuslar sayesinde gemiler, denizaltılar ve tıbbi cihazlar üretilmiştir.
5: Ya!
6: Doğada kusursuz ölçülerden Allah örnek almamızı ister. Kuşlara bakmazlar mı? Havada nasıl tutunuyorlar? Ayeti bunun en güzel örneğidir.
0: Kendinden bahsedildiğini anladı galiba.
2: Kuşa bak, uçak yap. Aslında Allah bize kopya veriyor gibi.
6: Aklını kullananlar için öyle.
3: Sayın hocam, biyolojik yasalar dediğimizde aklımıza canlıların üremesi, kalıtım ve DNA gibi konular geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya işaret eden ayetler var mı?
6: İnsanların yaratılışından doğadaki tozlaşmaya kadar birçok konuda ayet vardır. Mesela biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz, buyurulur.
0: Aa, çok şaşkınım. Bunları hiç duymamıştım. Hayrette garip, bilgide mülayim olayım inşallah.
6: Amin.
3: Ben de hepsini not aldım. Evde iyice araştıracağım.
2: Demek ki biyolojik yasalar da tıpkı fiziksel yasalar gibi Allah'ın koyduğu mükemmel bir sistem.
6: Aynen öyle Selim. Kur'an'da o yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır buyruluyor. Bu ayetler bize canlıların yapısındaki bu mükemmel sistemleri incelememiz ve Allah'ın kudretini görmemiz gerektiğini öğretiyor.
3: Bilim adamı olmaya karar verdim hocam.
6: İnşallah Ali. Sizin gibi zeki gençlerin ilahi yasaları incelemesi ve ortaya çıkarması gerekir.
4: Hatta bakıp yeni teknolojiler üretmemiz gerekir.
6: Bu şekilde kendinize hedef koymanıza sevindim.
3: Peki hocam, toplumsal yasalar?
6: Toplumsal yasalara zaten aşinasınız. Ama ayet söyleyeyim. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert

0: Mert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.
1: Adalet, ihsan, akrabaya karşı cömertlik emrediliyor.
2: Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: piti piti, karamel
1: nasıl peti. Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
2: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade etsen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağım.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Agah dedi.
2: Efendim Mico.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Mico. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam, anlaştık. Agah dedi. Siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dedi?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa, harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
0: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
2: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
1: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
0: Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
2: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
2: Bugün size baloncunun hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
2: Evet. Bu balonu icat eden adamın hikayesi.
0: Çok merak ettim.
2: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
2: Peki öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
2: Ya.
0: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
2: Alper'cim. Şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
0: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
2: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
0: Anladım.
2: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına... Kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
1: Balon olacak o oyuncak.
0: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt, dinleyelim.
2: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş şişmemiş, büyük olmuş nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş.

0: Bal balona? Olmaz. Bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel. Başkasıyla oynamam. Demiş.
1: Ne kötü. Paylaşmadı.
0: Evet. Diğer çocuk Balbal'a, babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
2: Gerçekten de öyle.
0: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
1: Nasıl yapmış?
0: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
2: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
1: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
2: Ne zormuş işi.
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
1: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
1: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyicimizsin.
1: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
1: Hey, yaşasın! Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
1: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
2: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
1: Dur o benim sözüm.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
3: Bagadago.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz.
3: Eto.
1: Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular, iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da. Niye?

0: yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki

0: Ne yapıyorsun Asya?
1: Selam vermen gerekmiyor mu?
0: Özür dilerim, unuttum. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Tekrar soruyorum, ne yapıyorsun?
1: Kelebeği kovalıyorum.
0: Ama yakalamaya uğraşmıyorsun ki.
1: Çünkü yakalamak istemiyorum.
0: Öyleyse neden kovalıyorsun?
1: Bilmem, eğlenceli geliyor.
0: Ama yakalarsan belki kavanoza koyup izleriz biraz.
1: Olur mu öyle şey Eymen? Doğa içindekilerle güzel. Kelebeğin yeri kavanoz değil, çiçeklerin etrafı.
0: Doğru.
1: Peki senin elindeki ne?
0: Şimdilik bir çubuk ama yakında çöp savar olacak.
1: Çöp savar mı? O da ne?
0: Doğadaki çöpleri toplamak için yapılmış bir aparat.
1: Nasıl bir şey acaba?
0: Gel göstereyim. Temel amcamla birlikte yengeç yapacağız. Adı da çöp savar olacak.
1: Yengeç yapılır mı hiç? O bir hayvan.
0: Öyle değil. Çöp toplama aparatının adı yengeç. Bak sana resmini göstereyim.
1: Harika! Hadi yapalım.
0: Yaşa be. Demek yardım edeceksin bana.
1: Tabii ki. Doğanın daha temiz olması için ne gerekiyorsa yaparım.
0: Hadi gidip Temel amcamı bulalım.
1: Hadi. Çok güzel oldu. Denesene. Ha. Ha? İşe yarıyor. Ha? Ha? Ha?
0: Olur, al.

0: Poşet doldu.
1: Evet, iyi iş çıkardık.
0: Hadi eve gidip amcama topladığımız çöpleri gösterelim.
1: Hadi.

0: Temel amca. Bu ne Temel amca?
1: Sizin torbanızdaki neyse o çocuklar.
0: Sen de mi çöp topluyordun?
1: Tabii ki. Hem de sürekli.
2: Bizimkinden çok toplamışsın. Ne güzel.
1: Önemli olan doğayı temiz tutmak gerektiğinin farkına varmaktır Asya. Ne kadar topladığımızın çok da önemi yok.
0: Önemli olan faydalı ve güzel işler yapmak. Öyle değil mi Temel amca?
1: Kesinlikle Eymen. Doğa bizim evimizdir. Allah'ın bize nimetidir. Bin bir türlü güzellik doğada vardır. Bu yüzden evimizi temiz tuttuğumuz gibi doğayı da temiz tutmalıyız.
2: Evet. Allah hepimize doğa sevgisi versin.
1: Amin. Hadi bakalım. Şimdi topladığımız çöpleri gidip çöp kamyonuna teslim edelim.
0: Amin.

0: Aman da güzel çilekler, canım çilekler.
1: Yemesi tatlı, leziz çilekler.
2: Vitamini bol, sağlıklı çilekler.
1: Uzay yerinden bile tatlı çilekler.
3: Bu kadar yeter, doldu kasamız.
0: Sayemde hemen bitirdik. Yani sayemizde. Hepimiz çalıştık canım.
4: Şimdi oldu.
3: Ama bu böyle taşınmaz.
0: Nedenmiş anneciğim?
3: Çok ağır.
0: Dert ettin şeye bak anneciğim. Zeki var burada, Zeki. Tabii.
3: Hem de bu kadar çok çileyi bir yerde taşırsak alttakiler ezilir.
0: Hiçbir şey olmaz anneciğim. Merak etme sen.

0: Oy,
1: ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin fesi var.
2: Fesi değil, sesi var.
1: Aman canım, neyse ne. İki el daha güçlü yani.
3: Zorlama oğlum.
1: Tamam, kasanın ağır olduğunu anladık.
3: Ben zaten demiştim.
1: Ne demiş atalarımız? Gücün yetmiyorsa aklın yetsin.
4: Hangi atalarımız demiş?
1: Ben dedim, neyse. Aklımızı kullanalım şimdi. Buldum. Sürükleyerek götüreceğim. Tabii.
2: Bence bu hiç iyi bir fikir değil.
1: Merak etmeyin. Taşıdıkça kolaylaştı ya taşıması.
2: Dayı.
1: Sarın yak dedim.
4: Dayı.
1: Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söylemiştim. Gittikçe hafifliyor. Harikayım ya.
2: Hafifliyor çünkü kasa delindi.
1: Ne?
3: Ne dedim ben sana?
1: Merak etmeyin, hallediyorum. Bak, oldu bitti. Artık dökülmeyecek.
3: Çileklerin yarısı gitti ama.
1: Olsun anneciğim ya. Bir de iyi tarafından bak.
3: Neymiş o iyi taraf?
1: Ağırlığın da yarısı gitti.
3: Of Zeki, of.
1: İşte çilekler ablacığım.
5: Ama burada çilek yok ki.
1: Ne?
5: Çilek suyu var.
2: Çilek suyu.
3: Ben sana demedim mi? Gitti bir günlük emek.
2: Çilek suyu.
3: Bu böyle olmaz. Bize bir el arabası lazım. Mühendis oğlum bize bir el arabası yap da kurtar bizi şu dertten.
1: Olur anneciğim. Yaparım tabii.
3: Mühendis dedim.
1: Tamam. Ben işte. Araba demek zeki demektir. Ben Almanya'dayken bütün otomobil firmaları peşimden koşuyordu. Aman da Zeki bizim fabrikada çalışsın diye sıraya giriyorlardı. Tabii.
2: Ne oldu sonra?
1: Birinin teklifini kabul ettim.
4: Niye Türkiye'ye döndün peki?
1: Yeni fikirlere açık değillerdi. Beğenmedim bu tavırlarını. Hem insan hiç kare tekerlek yapmak istedi diye işten atılır mı canım? Çok ayıp. Tabii. Hümeyye ya. Kare tekerleği yapacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabii.
6: Yandık yine yandık. Gitti güzelim araba.
1: Eniştem de yapsın arabasını. Görelim bakalım en yenilikçi araba kiminki olacak. Ben yardımcılarımı seçtim.
4: Aman ya, yine kaybeden takımdayım.
1: Merak etme yeğenim, dayın doğuştan şampiyon. Tabii.
2: Ben de babama yardım ederim.
1: Ver bakayım.
4: Al dayı.
1: İşte 100 yılın icadı. İzleyin bakalım.
0: Tabii başta biraz zorlanıyor ama sonradan hızlanacak. Merak etmeyin. Gidiyor işte, gidiyor. Harika.
1: Gittikçe de kolaylaştı. Arabam süper değil mi?
6: Hangi araban?
1: İşte bu. Araba nerede?
7: Buyur anneciğim. Güle güle kullan.
3: Ellerine sağlık oğlum. Çok güzel olmuş.
1: Olmaz. Bu sayılmaz. Araba çok basit. Daha ileri teknoloji bir şeyde yarışmalıyız. Tabii.
2: Ne mesela?
1: Mesela uçak. Evet, uçak yapalım.
2: Uçak yapmak bence çok zor. Nasıl yapabiliriz ki?
5: Biyomimikriden faydalanabilirsiniz.
2: Of ya, unuttum ben onu. Neydi? Biyomimikri.
1: Ben unutmam. Diğer canlıları taklit ederek teknoloji üretmek tabii.
5: Evet, dayın doğru söylüyor.
2: Bence kuşları taklit ederek uçak yapabiliriz.
1: Çok klişe. Daha orijinal bir şey olmalı.
4: Vallahi dayıcığım, orijinal olmasına gerek yok. Çalışsın yeter.
7: Öncelikle büyük kanatlara ihtiyacımız olacak. Kanatların da üstünü bombeli, altını düz yapmalıyız.
2: Neden babacığım?
7: Çünkü böylece kanadın altında yüksek basınç, üstünde düşük basınç olur. Ve uçağımız uçabilir. Ayrıca uçağımızı kuşlar gibi hafif yapmalıyız. Ağır olursa düşer.
2: Peki kocaman uçaklar nasıl uçuyor babacığım?
7: Haklısın. Tonlarca ağırlıktaki uçaklar da uçuyor. Ama onların çok büyük jet motorları var. Bu motorlar uçağı ileri doğru itiyorlar. Büyük kanatlarıyla da uçak yer çekimine karşı koyabiliyor. Ama bizim uçağımızın motoru olmayacak. O nedenle hafif olmalı.
4: Şu kuşa ne dersin dayı?
1: Olmaz. Çok klasik.
2: Peki ya kelebek?
1: Olabilir belki. Renkli bir hayvan. Ama daha orijinal bir şey arıyorum.
4: Arılar?
1: Arılarla ilgili pek hoş hatıralarım yok. Onlara yaklaşmasak daha iyi ya.
2: Of dayı, bulamadık.
1: Durun. İşte bu.
4: Sincap mı?
1: Evet.
2: Of dayı, bula bula bunu mu buldun?
1: Evet çocuklar, çok orijinal. Sincaptan esinlenerek bir uçak tasarlayan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici değil mi?
4: Daha çok endişe verici dayı.
1: Mutlaka büyük bir kuyruk yapmalıyız. Kuyruk önemli. Kuyruğuyla uçuşuna yön veriyor. Tabii.
2: Bu olur mu?
1: Olur. Harika. Bacakları çok esnek. Güzel zıplıyor. Bize yay lazım.
4: Dayı emin
1: misin? Yay dedim. Biraz daha ağırlık koymamız lazım. Yoksa geri indiremeyiz. Hep uçar.
2: Yandık. Kanatlar için bunlar olur mu babacığım?
7: Tahta ağır olabilir. Daha hafif bir malzeme bulalım.
2: Karton?
7: Evet, harika olur. Hem hafif hem dayanıklı. Al bakalım. Şunu da. Evet.
1: Korkma küçük küçük. Teknolojinin geldiği son nokta bu. Tabii.
6: En uzun süre uçabilen uçak yarışmayı kazanır.
1: Uzun süre uçmak mı? Babacığım, benimki yere inebilsin diye ağırlık bağladım, ağırlık. Tabii. Siz buna uçak mı diyorsunuz? İzleyin şimdi.
2: Aman.
1: Yani bilim yavaş ilerler değil mi? İşte uçuyor, uçuyor.
6: Evet uçtu. Yarışmanın galibi Ökeş ve Zeynep.
1: Babacığım, ben de en iyi sincap maketi yarışmasını kazanmış olabilir miyim acaba? Ne dersin?
6: Allah'ın yarattığı harikalar gözümüzün önünde. Yeter ki biz onları aklımızla işleyelim. Allah'ın koyduğu kanunlardan faydalanmasını bilelim.
1: Ben de aklımı kullandım baba.
6: Kullandın ama yerinde kullanmadın. Hırsına yenik düştün. En iyisini ben bilirim dedin. Bilgi sahibi olanlara danışmadın.
1: Haklısın baba. Artık kızma bana. Hırsıma yenildim. Kendimi kaybettim. Uçağımı yapmalıydım. Kuşları örnek alarak zor durumda kalmazdım. Saçma maketler. Yaparak. Tabii.

0: Portlu köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Aman efendim aman. Tüm ahali toplanmış gelmiş. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi herkes bu gece oynanmasını istediği konuyu kağıda yazıp heybeye atsın.
2: Ha, kağıt mı atacağız? Ben de heybeyle para topluyorsunuz sandım. Tiyatroya yardım parası.
1: Yok canım. Heybeli tiyatronun bütün gösterileri ücretsizdir. Amacımız hoşça vakit geçirmek. Dilimiz döndüğünce iyiyi, güzeli, doğruyu yayabilmek. Evet. Bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Konumuz tutumlu olmak çıktı. Harika. Çok güzel bir konu.
3: Hadi hayırlı geceler kızım.
4: Anne.

0: Efendim kuzum.
1: Işık açık kalsa olur mu?
0: Birazdan uykuya dalacaksın kızım. Işık açık kalırsa boşuna yanmış olur.
1: Yansın anne, ne olur ki?
0: Müsrif olursun.
1: Müsrif mi? Müsrif ne demek anne?
0: İsraf yapan, savurgan kişilere müsrif denir kızım. Mesela ışığı gereksiz yere yakmak israftır. Işığı gereksiz yere yakan kişiye de müsrif denir.
1: Başka ne yaparsak müsrif oluruz?
0: Mesela bazen yemeklerde babanın tabağına yemek koyarken baban bana hanım daha çok koy, daha çok koy diyor ya.
1: Evet, sen de ona doyacağın kadarını koyuyorum. Artar, yiyemezsen israf olur diyorsun. Yani tabağımıza yiyeceğimizden fazlasını doldurursak da müsrif oluruz. Doğru anladın mı anne?
0: Evet, aferin sana.
1: Peki anne başka? Başka ne yaparsam müsrif olurum?
0: Anlaşılan bu konu çok ilgini çekti. Sana tutumlu ile savurganın masalını anlatayım mı?
1: Masal mı? Bayılırım. Hadi anlat.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir fırıncı yaşarmış.
2: Ben bu köyün fırıncısıyım. İyi güzel ekmekler pişiririm ki sormayın.
0: Bu fırıncının bir de oğlu varmış. Öylesine savurgan, öylesine müsrif mi müsrif.
3: Ben fırıncının oğluyum. Adım Gürbüz. Babam bu köyün tek fırıncısı. Öyle güzel ekmek yapar, öyle çok ekmek satar ki bir sürü para kazanır. Ben de babama yardım eder, ondan bolca para alırım.
0: Bir de bu fırında çalışan delikanlı varmış.
4: Ben Arif. Fırında çalışır. Elime geçen parayla yoksul ana babama bakarım.
0: Arif'le Müsrif Gürbüz fırında çalışır. Fırıncı da onlara bu hizmetleri karşılığında ödeme yaparmış.
2: Evet, gelin bakalım çocuklar. Bugün haftalıklarınızı alacaksınız.
3: Ver baba, ver paramı da akşam kasabaya gidip bir güzel harcayayım.
2: Ne alacaksın paranla?
3: Şeker, çikolata, yeni bir ayakkabı da alacağım.
2: Ayakkabı mı?
3: Evet baba, çok güzel bir ayakkabı gördüm geçen, mavi renkte. Kırmızı, sarı, beyaz, siyah, her renkte ayakkabım var. Lakin o renkte hiç ayakkabım yok. Alayım da olsun.
4: Kesene bereket usta. Usta, çarşıdan alacaklarım var da bugün biraz erken çıksam olur mu?
2: Hayırdır Arif? Yoksa sen de mi mavi ayakkabı alacaksın?
4: Yok usta, ayağımdaki ayakkabılar yeni sayılır. Dikkatli kullanırsam daha uzun yıllarda giyerim bunları. Çarşıdan evin erzağını alacağım, babamın ilaçlarını alacağım. Param artarsa da anacığıma veririm, onda durur.
0: İşte böyle kızım. Gürbüz ihtiyacı var mı yok mu düşünmezmiş. Eline geçen tüm parayı harcarmış. Arif ise evinin ihtiyaçlarını karşılar, kalanı da anacığına verirmiş. Aradan yıllar geçmiş, fırıncı iyice yaşlanmış.
2: Yıllar geçip gidiyor. Zaman boşa harcanmayacak kadar kıymetli bir hazine. İnsan her anının kıymetini bilmeli. Zamanını israf etmemeli. İyi, güzel, doğru, faydalı şeyler için harcamalı.
3: Hayırlı günler babacığım. Bugün haftalıklarımızı verecek misin?
2: Vereceğim oğlum.
3: Tamam, yeni telefon alacağım da para lazım.
2: Yeni telefon mu? Bu kullandığın eski değil ki oğlum.
3: Eski değil ama bir üst modeli çıktı baba. Herkes ondan alıyor. Benim neyim eksik?
4: Hay Allah. Telefonumun da bataryası iyice eskidi. Şarjı hemen azalıyor.
2: Görünen o ki bu hafta telefoncu bayram edecek.
4: Neden usta?
2: Oğlum telefonunu değiştirecekmiş. Sen de telefonundan şikayet ediyorsun. Belli ki sen de yeni çıkan modeli alacaksın.
4: Yok usta. Bu telefon uzun zaman idare eder beni. Sadece bataryası eskidi biraz. Onu tamir ettirirsem başka sıkıntısı yok.
1: Arif de hiç para harcamıyor.
0: Arif para harcıyormuş ama gereksiz şeylere değil.
1: İyi anne, yeni model telefon çıkmış. Ben Arif'in yerinde olsam hemen alırdım.
0: Arif eğer bir şeye ihtiyacı varsa en iyisini alıyormuş. Ve o eşyasını tamamen eskiyene kadar kullanıyormuş. Tasarruflu olmak da bu demek zaten.
1: Öğretmenimiz bilinçli tüketiciler eşyalarını kullanım süreleri bitene kadar kullanır demişti. Şimdi daha iyi anladım onu.
0: Bunu duyduğuma sevindim. Neyse, tutumlu Arif ve savurgan Gürbüz'ün günleri böyle geçip gidiyormuş. Derken iyice yaşlanan fırıncı hayatını kaybetmiş ve fırında oğlu Gürbüz'e kalmış.
5: Arif, kasadaki paraları versene bana.
4: Birazdan değirmenci gelecek, bize un getirecek. Parayı ona vermemiz lazım.
5: Canım kaçmıyoruz ya, değirmenciye söyle, getirdiği undan ekmek yapalım, satalım, para kazanalım, öderiz parasını.
4: Paramız varken borçlanmasak daha iyi değil mi?
5: Para bana lazım, arabamı değiştireceğim. Değirmenci beklesin.
0: İşte böyle. Gürbüz savurganlığa devam etmiş, babasından kalan ne varsa satıp savuyor, gereksiz şeylere harcıyor. Hiç tasarruflu davranmıyormuş.
1: Peki ya Arif?
0: Arif tasarrufu hiç elden bırakmıyormuş. İhtiyacı olanı alıyor, canı bir şey çekerse yapıyor ama gereksiz harcamalardan uzak duruyormuş. Artan parası olursa da annesine veriyormuş.
2: Evlat, babam günü gününe ödeme yapardı. Benim alacaklarımı hiç aksatmazdı.
5: Biliyorum değirmenci amca.
2: Sen aylardır benden un alıyorsun ama ödeme yapmıyorsun. Borcun çok birikti. Borcunu ödemezsen sana yeni un veremem.
5: İyi de un alamazsam ekmek yapamam. Ekmek satamazsam nasıl para kazanırım ben?
2: Borcumu ödemezsen un veremem sana maalesef.
4: Un alabildin mi?
5: Yok, borcumuzu ödemezsek vermiyor.
4: Doğru, borcunu ödememiz gerek. Acaba arabanı satsan da borçlarımızı mı kapatsak?
5: Yok canım, un almak için güzelim arabamı satacak değilim ya. Fırını satarım daha iyi.
0: Ve böylece Gürbüz babasından kalan fırını satılığa çıkartmış.
1: Ocağı buydu.
0: Peki fırını kim almış dersin?
1: Kim? Yoksa Arif mi?
0: Evet kızım. Yıllarca tasarruflu davranıp artan parasını annesine vermişti ya. İşte orada biriken parayla da fırını satın almış.
1: Peki ya sonra anne?
5: Arif!
4: Gürbüz, demek sen ha? Yıllar geçti aradan görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı seni buraya?
5: İş istemek için geldim.
4: İş mi?
5: Evet. Babamdan kalan ne varsa sattım, harcadım. Her şeyim tükendi sonunda. Çalışıp para kazanmam lazım. Elimden bir tek ekmek yapmak geliyor. Beni işe alır mısın?
4: Alırım tabii. Bunlar sana ders olmuştur. Bundan sonra savurganlığı bir kenara bırakıp tasarruflu davranmayı öğrenirsin.
5: Ayağını yorganına göre uzat demişler.
2: Tutumlu olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak çok önemlidir.
1: Savurganlık dinimizde de toplumumuzda da hoş karşılanmaz.
4: İsraftan kaçınır, ölçülü davranırsak Rabbimizin nimetleri hepimize bolca yeter.
0: Sözün özü, israftan sakınalım. Tasarruflu olup ihtiyacımız kadar harcayalım.
4: Sırçı lisan ettiysek affola.

0: dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri.

0: Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Hı? Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor. Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et. Benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
2: Elimi vermem. Bana lazım.
0: Of ya. Kendi elini değil, masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
1: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
1: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
1: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Sorak. Biftek.
1: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
3: Ne? Ben yokum arkadaş.
2: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
2: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol, kıçı kıçı.
1: İşte doğal müzik bu. Canlı müzik. Harika performans. Tabii.
2: O kadar fazla mı?
1: La la la la la la la la la la la.
0: Müzik niye durdu?
1: Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.
2: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
2: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
2: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
2: Olmaz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar,

Göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala şeri şey.
1: Şerike leke lebbeyk.
0: Şerike leke lebbeyk.
1: Öğrenmişsin, aferin sana.
0: Bazı yerleri unutuyorum, çok zor.
1: Hiç zor değil, ezberlemişsin baksana.
0: Kağıda bakmadan biraz zor. Baba, baba, kağıt.
1: Ne yapıyorsun oğlum, tehlikeli iş yapma.
0: Uçtu gitti.
1: Üzülme, telefondan ezberlersin.
0: Annem yazmıştı.
1: Yapma oğlum, anneni mi özledin yoksa?
0: Özledim ama bu macera tam istediğim gibi.
1: Hadi o zaman üzülme de bak bakalım, yakınlarda bir çeşme olacaktı. Hala yerinde duruyor mu?
0: İşte buldum. Şurada ileride bir yol ayrımı var. Çeşme orada.
1: Hatırladım, hatırladım. Biz annenle gittiğimizde bu yol yoktu. Hatta buralar hep dikenli otlarla doluydu. Koşup geçeyim derken dikenlerin içine düşmeyeyim mi?
0: Of, ne yaptın peki?
1: Ne olsun, ellerim hep diken oldu. Hatta yüzüm bile. O gün fülfülü annen kullandı.
0: Annem mi?
1: Ne sandın? Annen motosiklet kullanabiliyor. Yola çıkmadan önce ehliyet almıştık.
0: Annemi fülfülün üzerinde hayal ediyorum da. Çok havalı.
1: Hadi Murat. Murat.
0: Uçtu gitti. Baba ne yaptın?
1: Gökyüzüne bakıp duruyordun. Yağmur yağdı.

0: Delikanlı, sen şu çadırdan mı geldin yoksa?
1: Evet, dedenle hayvanları otlatmaya götürdük. Dedem geride koyunlarla geliyor. Çok susadık. Ben de önden gelip su doldurmaya karar verdim.
2: Adın ne peki?
1: Mert. Senin adın ne abi?
2: Murat. Bak, bu da Zemzem.
1: Kapıyı açmayı unuttum. Ne çabuk geldiniz.
0: Ne o? Bidonu mu götüreceksin?
2: Çocuğu o kadar ıslattım. Bir iyiliğim dokunsun.
0: Birlikte götürelim.
3: Demek siz hac yolcususunuz.
0: İnşallah İsmail amca.
3: Maşallah. Biz de koyunlarımız için buradayız. Yıllardır bahar geldi mi buraya geliriz. Torunum da beni yalnız bırakmaz. Mert, hadi bir bardak su ver içeyim. Buranın suyu bir başka. Zemzem mübarek.
1: Deden de hacca gitmiş değil mi dede?
3: Çok şükür gittim.
1: Beraber de gideceğiz. Onun için çalışıyoruz. Dedem bana her akşam haçla ilgili bir şey anlatıyor. Dün akşam telbiyeyi öğrendim.
2: Ne, telbiye mi?
0: Murat, sabah senin ezberlemeye çalıştığın şey telbiye.
2: Evet evet tabii, telbiye. Ezberledin mi peki?
1: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
4: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
0: Bu kadar mı?
1: Devamı da mı var?
2: Olmaz mı? Hem de çok uzun. Annem bana yazmıştı ama gelirken kağıt uçtu gitti.
1: Dede, senin kitabında var mı?
3: Var evlat, var.
1: Ben nasıl görmedim? O zaman kitabı ver de ezberleyeyim dede.
3: Çadırda, sandığın üzerinde.
1: Ha, işte burada.
2: Haccın kitabı da mı var?
0: Olmaz mı oğlum?
2: Baba, o zaman bana neden kitap almadın?
3: Bunu sana verelim. Biraz eskimiş ama.
2: O zaman Mert nasıl öğrenecek hacla ilgili bilgileri?
1: Biz yenisini alırız değil mi dede?
3: Paylaşmayı da severmiş benim torunum. Evet, yenisini alırız. Hem ben bunu yıllar önce koyunları otlatırken bulmuştum.
2: Nasıl yani?
3: Bir gün koyunları otlatırken... baktım ki çeşmenin başında bu kitap duruyor. Etrafta da kimse yok. Elbet sahibini bulurum diye cebime koydum. Ama yıllardır kimse çıkmadı.
2: Ya, kimin acaba? Burada bir isim yazıyor. Galiba sahibi. Leyla Arar.
0: Leyla Acar olmasın?
2: Evet, Leyla Acar yazıyor. Annem mi yani? Annemin mi bu kitap?
1: Annem mi?
0: Durun durun, bakayım ben şu kitaba.
2: Baba! Baba! Baba, ne oldu? Anlatsana, daldın gittin.
0: Bu hac rehberi annenin. O da senin gibi telbiyeyi ezberlemek için yol boyu elinden düşürmemişti. Hatırladım, çeşmenin üzerine bırakmıştı. Demek ki almayı unuttu.
3: İnanılır gibi değil. Onca sene sonra sahibini bulduk.
2: Ben de sabah kağıt uçup gidince çok üzülmüştüm. Ah canım annem.
1: Dede, artık yenisini almak şart oldu.
3: Alırız tabii.
1: Biz de gideriz değil mi dede? Senin Patpat'la gitsek nasıl olur?
2: Patpat mı? O da ne?
1: Dedemin traktörü.
2: Hiç traktörle hacca gidilir mi?
1: Peki motosikletle gidilir mi?
2: Biz gidiyoruz işte.
1: Biz de gideriz bir gün değil mi dede?
3: Gideceğiz, gideceğiz inşallah.
0: Her şey için sağ olun. Biz gidip çadırımızı kuralım.
3: Yerimiz var bu gece, misafirimiz olun.
2: Sağ ol İsmail amca. Bu zemzem bizi uyutmuyor. Sabaha kadar cik cik de cik cik. Sizi de uyutmaz. Biz en iyisi kendi çadırımızı kuralım.
3: Vay zemzem vay.
1: Burada kalsaydım beraber telbiyeyi ezberlerdik. Hem benim kitabım yok.
2: Çok iyi olurdu ama babam çadır kuracak yeri daha iyi bilir.
0: İstersen burada kalabilirsin. Ben çadırı buraya getireceğim. Komşu olsak hiç de fena olmaz değil mi Mert?
1: Harika olur.
2: O zaman hadi biraz çalışalım.
1: Gel şurada çalışalım.
2: Salıncak da var.
1: Evet, dedem yaptı. Hadi gidelim.
2: Mert, yavaş yavaş.
1: Bunun keyfi hızlı olmasın da Murat abi.
2: Bulutlara değeceğim sanki. Tamam, hadi çalışalım. Akşam olmak üzere. Kaçıncı sayfada acaba? Tamam, buldum. Kâbe'nin etrafında 7 kez dönmeye tavaf denir. Tavaf sırasında telbiye getirilir. Telbiye şu şekildedir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
1: Buraya kadar biliyoruz. Ya sonrası? Çok uzun mu? Bu akşam ezberleyip öyle yatalım.
2: Mert, gören de hacca sen gidiyorsun sanır.
1: Dedem bu kitapta yazılanları öğrenirsem beni hacca götürebileceğini söyledi.
2: Ha, sen ondan bu kadar acele ediyorsun. Hı-hı. Tamam, hadi devam edelim. İnnel hamde.
1: İnnel hamde.
2: Ven nimete.
1: İnnel hamde vel neydi?
2: Ven nimete. Nimete diyeceksin.
1: Murat abi, bu çok zor. Öyle hemen ezberlenmez.
2: Dur, ben ezberledim sanırım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buraya kadar tamam. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel nimete lebbeyk. Of, yok olmuyor. Gerçekten çok zormuş. Karışıyor her şey birbirine.
3: Ne oldu size böyle?
1: Ne olsun dede, bir türlü ezberleyemedik.
3: Biraz dinlenin, sonra tekrar çalışırsınız. Hadi gelin beraber koyunlara su verelim.
1: Yaşa dedem.
0: Murat, gel biraz dinlen. Yarın çok yol yapacağız.
1: Ama ben sana tüylüyle fısıltıyı gösterecektim.
2: Onlar kim?
1: Biz yarın seni uyandırmaya geliriz. O zaman tanışırsın.
2: İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk.
0: Oğlum hadi yat artık.
2: Tamam, yatıyorum baba. Nereden çıktınız siz? Nasıl girdiniz içeri?
1: Murat abi korkma. Seni uyandırmaya geleceğimizi söylemiştim. Tanıştırayım. Tüylüyle fısıltı. Hem baksana, fısıltı sana ne getirdi?
2: Ha? Gelirken yolda düşürdüğüm kağıt. Bunu sen mi buldun?
1: Nasıl olmuş bilmiyorum. Sabah ağla gittiğimde fısıltı bunu ağzında tutuyordu.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Eğlenceniz bittiyse artık toparlanalım.
2: Tamam baba.
0: Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun.
3: Güle güle. Allah'a emanet olun.
2: Mert, kendine iyi bak. Baba, biliyor musun, ezberledim.
0: Hepsini mi?
2: Hepsini tabii. Hem de annemin yıllar önce kaybettiği kitabından.
0: Çok iyi haber. O zaman ne duruyoruz?
4: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
2: İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike leke.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 뭐다? 새는 짐짐해.
1: 예셔슨!
0: 헤이 기대지 않음 아스마. 안녕하래 드립대 부르야 야래시틱대는데 니크미시대 뭐 아스마이. 암도슨 사파살람. 더그부 규잘 아이래 기비.
2: 야! 밀미오둠! 네 규잘! 미리오무슨 데데? 밴데 바체미즈데 엔 촉부 빗기 세비오름. 야프락라리라 야플란 사르말랄. 샤네 야!
1: 밴데 아스마는 메디 유즘레리 예메이 세비오름.
0: 네 규잘 sö레딘 쨈데.
1: 아, 뭐 아스마이 sulamayı unutmuşsun. Bak üzüm salkımları büyüyememiş. İskelet gibi kalmışlar.
2: Salkımlar yeni yeni büyüyor canımın içi.
1: O zaman biz şimdi ne toplayacağız?
0: Asma yaprağı toplayacağız cimcime.
1: Ama yaprakları toplamaya ne gerek var dedi? Onlar kuruyunca zaten dökülecekler.
2: Bunlar herhangi bir ağacın yaprakları değil Cemre. Bu yapraklar çok lezzetli. Düşmelerine izin veremeyiz.
1: Ne yapacağız? Pişirip de yiyecek miyiz?
2: Yiyoruz zaten.
1: Ispanak gibi mi?
0: Sarıp yiyoruz ya Cemcime. Senin unutmanı anlarım ama ben asla unutamam.
2: Annemin sarmalarını dedem nasıl unutsun Cemre?
1: Sarma. Ramazan'da hep birlikte sardığımız sarma. Dedemin ve de babamın ve de eve gelen misafirlerin 5, 4, 17, 100 tane yediği sarmalar. Ah dede, saatlerce sarmıştık. Ben de unutamam.
2: Dede, öyle elimize gelen her yaprağı toplayacak mıyız?
0: Yok evladım. Şöyle yumuşak, damarsız olanları seçelim. Yaprakların hepsini toplarsak. Üzümler güneşe karşı korumasız kalır ve daha olgunlaşmadan kururlar.
2: Anladım. O zaman üzümler olgunlaştığında bütün yaprakları toplayabiliriz.
0: Doğru. Ama o zaman da yapraklar bu kadar taze olmaz. Yine de yazın sonunda bir sefer daha toplarız yaprakları.
2: Taze yaprak seferi.
1: Dede, ben bu yaprakları beğendim. Bakalım sen de beğenecek misin? Yoksa bunlar yeterince taze ve de yumuşak ve de damarsız değil mi?
0: Kısırsız yapraklar toplamışsın Cemre. Tebrik ederim.
2: Harikasın Cemre.
1: Teşekkür ederim.
0: Hey maşallah. Ne bereketli bir hasat oldu.
1: Bu yapraklarla bütün mahalleyi sararız dede.
0: İlahi cimcime.

0: Yaprakla doğru mutfağa.
1: Hemen gidiyorum. Annem çok mutlu olacak.
2: Mavi karavana neler oluyor dede?
0: Kendisine soralım. Bakalım neler oluyor.

0: Tahmin ettiğim gibi. Geçen hafta taktığımız cihazlarla yazılım uyumu gerekiyordu. Biraz idare eder sandım ama sistem sürekli tarama yaptığı için hata veriyor.
1: Nasıl yani dede? Yazılımı güncelleyene kadar mavi karavanı kullanamayacak mıyız?
0: Maalesef kullanamayacağız.
1: Ben de sana yardım ederim. Hallederiz. Değil mi dedem?
0: Halloldu bile.
1: Nasıl?
0: Vefalı öğrencim Mehmet sayesinde.
1: Yaşasın! Bu Mehmet abi Vefa'da mı doğmuş? Hani şu bozasıyla meşhur Vefa'da.
0: Vefa yalnızca bir semt adı değildir evlat.
1: Doğru. Vefanın güzel bir anlamı da var belli ki. Çünkü bazı güzel insanlar için vefalı deriz. Ama tam olarak anlamı nedir dede?
0: Vefa Arapça bir kelimedir. Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme demektir.
1: Güzelmiş. Ben de vefalı biri olmak isterim.
0: Öylesin zaten Çelebi. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Vefalı kişi dostlukta ve sevgide süreklilik gösterir. Sadıktır. Kendisine verilen emeği, sevgiyi unutmaz. Dostundan yüz çevirmez.
1: Ben bu Mehmet abiyi daha tanımadan sevdim.
0: Tanısan daha da çok seversin. Fakültede en parlak öğrencilerimden biriydi. Baban Mahir'den. Mahir evladımdan sonra tabii. Mehmet de öyle bir öğrenciydi ki çalışkan, sözüne sadık. Güvenilir.
1: Dost oldunuz tabii.
0: Öyle. Mezun oldu. Mesaimiz hoca öğrenci ilişkisinden dostluğa dönüştü. Enstitüde de beraber çalıştık.
1: O zaman Mavi Karavan'ı biliyor.
0: Elbette. Mavi Karavan'ın tasarımında Mehmet'in çok emeği var.
1: Oldu. Yükleme tamamlandı. Mavi Karavan sefere hazır.
0: Dur bakalım. Sistem çalışınca neler olacak?
2: Mavi karavan hazır.
1: Yaşasın!
0: Hayırdır evlat? Yolculuk nereye?
1: Vefa yalnızca bir semt adı değildir dede. Bozasıyla meşhur bir semtin adıdır.
0: Vay Çelebi. İkna kabiliyetin de fevkalade.
1: O zaman...
0: Burası Şeyh Ebul Vefa Camii.
1: Şeyh Ebul Vefa kim dede?
0: Asıl adı Muslihuddin Mustafa.
1: Peki neden Ebul Vefa demişler?
0: Ebul Vefa, Vefa'nın babası demektir.
1: Vefa semtinin sahibi, semtte oturanların babası gibi bir anlamı olabilir mi dede?
0: Elbette. Ama Vefa semti adını Muslihuddin'den alıyor aslında. Daha Konya'dayken zaten Vefa olarak anılıyormuş.
1: Vay, ne güzel bir insanmış dede. Semti onun adını vermişler.
0: Öyle. Sultan Fatih de sevmiş olacak ki şeyh vefat edince... Cenaze namazını bizzat kendisi kıldırmış. Ve bu şirin camiyi onun adına yaptırmış.
1: Ne güzel. Ben de tanımak isterim dede. Anlatsana biraz.

0: Muslihu Din Mustafa Konya'da doğmuş. Hı. Onun zamanında Konya Karamanoğulları'nın idaresindeydi. Muslihuddin Mustafa'nın hem doğa bilimlerine hem de manevi ilimlere sahip biri olduğu biliniyor.
1: Peki İstanbul'a nasıl gelmiş?
0: İşte o ilginç bir hikaye.
1: Nasıl?
0: Muslihuddin Mustafa'nın hacca gitmek için Antalya'dan bindiği gemi korsanlar tarafından kaçırılmış.
1: Ne? Korsanlar mı? Film gibi dede.
0: Aynen öyle. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte esir alınıp Rodos Adası'na götürülüyorlar.
1: Uf, çok heyecanlı.
0: Hadiseyi haber alan Karamanoğlu İbrahim Bey korsanlara fidye ödeyip Muslihuddin'i ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kurtarıyor.
1: Vay! İbrahim Bey de sevmiş demek ki Ebul Vefa'yı. Vefa adını alan biri sevilir tabii.
0: Hakkın var evlat. Karamanoğlu İbrahim Bey onun için bir de cami yaptırmış. Tıpkı Sultan Fatih gibi.
1: Böyle bir dosttan ayrılmak zor olmuştur.
0: Öyle tabii. Ama Ebul Vefa İbrahim Bey'in vefatından sonra İstanbul'a geliyor.
1: Çünkü orada da kurulacak dostluklar var.
0: Sultan Fatih Ebul Vefa Hazretleri için bu caminin dışında çifte hamam yaptırmış. Ayrıca içindeki binalarla birlikte caminin yakınında bulunan araziyi de şeyhin hizmetine vermiş.
1: Şeyh ne yapmış peki?
0: Malını, mülkünü halka vakfetmiş. Tahmin edeceğin gibi. Bu arazide kütüphane, mutfak ve çevre halkı için evler yaptırmış. Vefayı inşa etmiş yani.
1: Ne demiştin dede? Vefa demek dostluğa, sevgiye, bağlılık demek.
0: Sözünde durmak demek. Emeğin karşılığını vermek demek.
1: Biz de bozayı hak ettik ama değil mi dedem?
0: Bu ilahi çocuk hak ettik evelallah. Ama bak ne diyor? Haydi namaza.
1: Bana uyar.

0: Ebul Vefa Hazretleri dostluktan bir semt inşa etmiş. Sultan Fatih de vefalı olmuş, onun için cami inşa ettirmiş. Çok mu?
1: Ay yaşa, çok değil elbet.

0: Ah, Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak, buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk, faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde. Mm-mm.

0: teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rıkkımız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rıkkımız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası sahaflar çarşısına benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkımız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Demek ki birden fazla var.
1: Hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkımız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkımız'ın dönmesini bekle.
0: Rıkkımız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitap

0: Dostlar insanın en iyi arkadaşı denir.
1: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
0: Arif Baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
2: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
0: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
1: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkımız. Seni gidi püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamun aleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkımıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
0: O halde bu fotoğraf da sizin.
3: Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
3: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
0: Bu.
3: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
0: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
3: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
0: Bir ödül harfi daha.
3: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldum. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
3: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
1: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
1: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
1: İnsan bir işe başlamadan önce... O işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Niyet!
1: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki Tornet bu.
1: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
1: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif Baba. Allah razı olsun.
1: Allah senden de razı olsun evlat. Hı?

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısma da cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: Ha? İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yo, buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?

0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen

0: diyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Aa evet, ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: He? Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi. Hı?
3: Oo gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
3: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
3: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
3: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
3: Kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
3: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
0: Yani?
3: Yani kalem mürekkep akıtmış.
2: Onu anladık.
3: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
2: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
3: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
2: Doğru.
3: Ya... Şimdi tebrik edin bakayım beni.
2: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
3: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
0: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
3: Neden?
0: Hakkı Baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
2: Doğru.
3: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
2: Peki ne yapacağız?
3: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
0: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
3: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
2: Mantıklı. Hadi başlayalım.
3: Hadi.
0: Hadi.
2: Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
3: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
2: Çek şunu suratımdan ya.
3: Simit mi yedin sen?
2: He? Evet, nereden anladın?
3: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
0: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
3: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
4: Siz asıl aman vermez Armi'yi bir okusanız.
3: Neyse çocuklar, tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
0: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
2: Hadi gidip dışarı bakalım.
3: Çocuklar?
0: Evet Zehra abla.
3: İzler burada son buluyor.
2: Yani?
3: Yani bitiyor.
2: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
3: Yani demek oluyor ki...
0: Evet.
3: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
0: Ya da...
3: Kalemin...

0: mürekkebi bitti.
1: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
0: Ağaç mı?
1: Evet.
0: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
2: Kim çıkacak?
1: Ben çıkmam.
0: Ben hiç çıkmam.
1: Ben çıkmam dedim.
2: Benim ayağım ağrıyor.
1: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
0: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun, dayan.
1: Bakın.
2: Bravo Emin, bulduk.
0: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
2: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
1: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
0: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
1: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
0: Doğru.
2: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
0: Öf, uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
1: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
3: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
0: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
2: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
1: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
3: Bizim var. Değil mi Fatma?
0: Evet.
1: Nasıl yani?
3: Kalemi alanı bulduk.
4: Buldunuz mu?
5: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
0: Vay be!
3: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
1: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
2: Aynen.
0: Aslında anlamıştım onu ben.
2: Hadi be.
5: Emin.
1: Efendim Fatma abla.
5: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
1: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
5: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
5: Allah razı olsun.
3: Şimdi ne yapıyoruz?
4: Çay içiyoruz.
3: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
5: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
3: Peki, senden olsun bakalım.
2: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: します。
1: Yakar küresine tekrar hoş geldiniz yavru balıklar ve öğretmen hanım.
2: Hoş bulduk.
3: Bakın kuyruğumla neler yapıyorum.
4: Ay, ben biraz üşüdüm.
1: Misafirlerimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük. Benimle gelin.
5: Bütün kemiklerim ısındı.
3: Neden çok soğuk suya dayanamıyoruz ki? O da su, bu da su.
6: Çünkü her canlı belirli bir sıcaklıkta yaşamını sürdürebilir incilerim. İnsanlar, balıklar, bitkiler.
5: Yine kafam çok karıştı.
1: O zaman diğer havuza gelin. Bakın.
7: Yeni bir havuz. Hop!
1: Kapın. Yok.
7: Soğuk! Soğuk! Soğuk!
3: Buzlu su!
1: Bizler için çok soğuk olan bu suda penguenler ve kutup ayıları rahatlıkla yüzebiliyor.
4: Ama nasıl? Penguenler neden üşümez?
6: Dünyadaki en soğuk yerler kutuplardır ve penguenler kutuplarda yaşar. Vücutları yağ ile kaplı olduğu için soğuk suda bile yüzebilirler.
4: Penguenler çok şirin yürürler. Paytak paytak.
1: Böyle, böyle, böyle.
4: Tacım ne kadar yakışmış değil mi Lila?
8: Evet, çok güzel görünüyor.
4: Olamaz. Tacım, tacım. Ay, çok soğuk, çok soğuk.
7: Durun. Bu işi penguenler çözer.
5: Penguenler mi? Burada hiç penguen yok ki.
7: Güçlü sen. En uzun kuyruk seninki.
3: Evet benimki ama ben penguen değilim dostum.
7: Öğretmenimiz ne dedi? Penguenlerin vücutları yağla kaplıdır. Böylece daha az üşürler. Merak etme, üşümeyeceksin. Bana biraz tereyağı lazım.
1: Bende var.
7: Bu nereden çıktı demeyeceğim. Ama sen yengeçsin.
3: Bunun işe yarayacağından emin miyiz Kıpır?
7: Elbette işe yarayacak. Poşetin içine yağ sürdük ve sıkıca kuyruğuna sardık. Böylece soğuktan etkilenmeyeceksin diye düşünüyorum. Hadi daldır kuyruğunu.
3: Evet, soğuğu hissetmiyorum.
4: Yaşasın. İşte tacım, bak şurada.
3: İşte tacın sütlaç.
4: Yaşasın. Teşekkürler arkadaşlar.
6: Aferin incilerim. İşbirliğiyle yine bir sorunu çözdünüz.
5: Ve yine kar yağıyor. Kar nasıl oluşuyor peki?
6: Meraklı incilerim benim. Karın nasıl oluştuğunu da okulumuza dönerken size anlatayım. Nasıl oluştuğunu size anlattım incilerim. Hadi sahne sizin.
5: Ben tepede en tepede bir bulutum. İçimde bir sürü su damlacığı var.
3: Ve havalar soğumaya başlar. Rüzgar soğuk soğuk eser.
5: Havalar soğudu. İçimdeki yağmur damlacıkları dondu.

0: Of, bugün hava çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Şu çantamda su vardı. Uzatır mısın sütlaç?
1: Ah, o kadar iştahla su içiyor ki ben de susadım.
2: Biz de!
3: Su içmeyi çok seviyorum ve suda yüzmeyi.
4: Çünkü balığız şaşkın.
5: Su tüm canlılar için çok önemli bir yaşam kaynağıdır incilerim. Vücudumuzun suya her zaman ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su içtiğimizde daha sağlıklı oluruz.
0: Bozuldu! Bozuldu! Balon bozuldu!
5: İncilerim, sıkı tutunun. Herkes iyi mi? Kıpır, Lila, Sütlaç, Güçlü, Puf, neredesiniz?
0: Ters Kıpır, ters Lila, ters Sütlaç ve Puf ve Güçlü. Onlar da ters. Bu işte bir terslik var.
3: Yengeç, ters duruyorsun çünkü.
0: Şimdi Kıpır, Lila ve diğerleri düz görünüyorsunuz.
5: Çöl Müzesi akvaryumuna düşmüşüz. Daha önce de gelmiştik.
0: Bu müze en çok güneş ışıkları alan yere kuruldu. O yüzden daha da sıcak. Şapkamı takayım. Işıkları kim söndürdü?
4: Kimse söndürmedi. Şapkanı ters takmışsın ama düzelttim.
0: Teşekkürler dostum. Çıkış epey uzakta. Dinlene gideriz.
5: Hadi incilerim, arada su içmeyi de unutmayın. Burası daha sıcak olduğu için daha fazla su kaybederiz.
2: Tamam öğretmenim.
3: Yukarı bakın.
6: Çekilin.
3: Kaju.
6: Isırdı.
0: Ne ısırdı?
5: Tam da kaktüsün üstüne düşmüş.
6: Polis Kaju'nun başına gelenlere bak. Yavaş dostum.
0: Kaktüs dikenli bir bitkidir. Dikeni çıkardım sadece Kaju.
6: Rahatladım. Teşekkürler dostum.
1: Gerçekten iğneleri var.
5: Kaktüsler çöl bitkileridir incilerim.
3: İnceleme zamanı. Hiç yaprağı yok. Normalde bitkilerin yaprağı olur. Yoksa kaktüsün yaprakları kurumuş mu?
6: Hayır Kıpır, kaktüslerin yaprakları olmaz. İğneleri olur. Hem onlar kaktüsü çölün zor şartlarından korur.
4: Kaktüsler çok dayanıklı ve güçlü. O zaman tıpkı benim gibi.
5: Evet incim. Kaktüsler kurak yerlerde yaşadığı için suyu gövdelerinde depolar ve iğneleri sayesinde su kaybetmezler. Azıcık suyla bile idare ederler.
7: Hem de çok sabırlı bitkiler. Yağmurun yağmasını bekliyorlar.
0: Her canlı bize bir şeyler öğretiyor.
8: Bakın çiçekli kaktüs.
7: Çok güzel görünüyor. Dışı iğneli ama kalbi yumuşacık demek ki. Baksanıza çiçek açmış.
3: Saksılarımıza kaktüslerimizi de ektik. Odama koyacağım.
7: Ben ismini bile koydum.

0: Çok susadım.
1: Ben de.
2: Suyum bitmiş. Ters çevirdim bakın. Bir damlacık bile su yok.
3: Bizim de yok.
4: Neyse ki az kaldı incilerim. Biraz dayanın. Hadi.
5: Keşke kaktüs gibi suyumu depolama yeteneğim olsa.
2: Oh, gözlerime inanamıyorum. Bu kez ters de durmuyorum ama benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?
6: Aa, o ne ki?
7: At gibi dört ayağı var ama at değil.
5: Aa, sırtında çantası da var.
6: Aa, bir kitapta görmüştüm. Bu deve.
0: Devenin ne işi var denizde?
6: Gerçek değil. Sadece bir maket. Deve maketi.
5: Develerin sırtında çanta mı var?
4: Hayır incim. Develer çöllerde yaşar. Sırtındaki hörgücüdür. Onun sayesinde yağ depolar. Yiyecek bulamadıklarında bu yağ enerjiye dönüşür ve böylece haftalarca açlığa dayanabilirler.
6: Bu muhteşem! Çöl bitkileri, çöl hayvanları çok dayanıklı.
7: Aa, maket devenin hörgücünde bir düğme var.
4: Misafirlerimiz için yazıyor.
6: Ben basabilir miyim? Ben basabilir miyim?
8: Ben bastım.
6: Aa, ben basacaktım ama neyse. Ne oldu? Ne oldu şimdi?
7: Sabırlı ol Kıpır.
0: Açıldı.
5: Ya, ya! Devenin hörgücünde yağ varmış.
4: Bu maketi çöl müzesini ziyaret eden misafirler için hazırlamışlar demek ki.
3: Yaşasın!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ya Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Aa, fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
3: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
2: 2.
3: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
3: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
3: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle.
1: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
3: Hadi şimdi 3 kez sektir,
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
3: Kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
2: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
1: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
2: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
1: dedi.
3: Kaç etti Bera?
1: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
2: 8
1: diye bağırdı.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha bir de annemi babamı da.
1: Ayla araya girdi.
3: Şşş, dedemle babaannemi de.
1: Bera,
2: evet evet onları da, amin,
1: dedi, ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.

0: hazırım, diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
1: Neden telaşlandın Ayla?
0: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
2: ''Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz.''
0: dedi. Bera,
1: ''Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?''
0: diye sordu. Dede,
2: ''Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik.''
0: Bera,
1: ''Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi.''
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
2: ''Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?''
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
3: ''Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı...''
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
1: ''Hamd ile hamd ederiz.''
0: Hep bir ağızdan ''Amin.'' dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
2: ''Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar.''
0: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Marta!

0: Ne demek saman istiyorum? Her zaman yediğin yem bu. Yahu nereden bulayım sana samanı? Bak aç kalırsın. Bırak inadı keçi. Bırak da ye şu yemi.
1: Vay arkadaş, bu nasıl bir inattır? Sen eskiden bu kadar inatçı değildin. Ne oldu sana? Sabahtan beri saman da yemedin. Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum. Hakikaten ha. Niye yemedin sen samanını? Pek de severdin. Dik dik bakıp durma bana. Sahibinim ben senin. Bir derdin varsa söyle. Yahu açsana ağzını. Niye susarsın?
2: Be.
0: O da nereden çıktı keçi? Hayda.
1: Hayda.
2: Be.
0: Aferin keçi. Artık ne dediğini de anlamıyorum. Kişneyip duruyorsun. Boşuna uğraşma. Hala anlamıyorum. Saman nerede satılır bilmiyorum ki. Hayatımda hiç almadım. Sana sormadım. Sorsam da vereceğin cevapla ilgili en ufak bir fikrim olmayacak zaten. Neden? Çünkü beygirce bilmiyorum. Bak bak bak bak bak. Hareketlere bak. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Madem sen beygirsin, öyleyse beni sırtına al da götür. Ne oldu? Kişnesene hadi. Bak şimdi yakayı ele verdin. Ahında sırtını aldı. Hayret. Dur keçi dur. Düşüreceksin beni. Dur.
1: Yahu yeter. Rezil ettin bizi. Me ne ya? Me ne? Kendine gel. Beygirsin sen. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bu hareket de ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Öne yürüyeceksin, arkaya değil. Bu hareket şey değil mi ya? Buldum. Keçinin şey hareketi. Toslama hareketi. Oy oy. Her yerim ağrıyor.
3: Tekrar geçmiş olsun azizim. Senin beygirin eli de pek ağırmış.
0: Kafası diyecektin sanırım.
1: Siz geçin bakalım dalganızı. Bugün bana yarın size.
4: Hacivat doğru söylüyor. Bu dengesizliği bir şekilde çözmemiz lazım.
3: Sorsanıza neden böyle yaptıklarını.
0: Tek akıllımız sensin ya. Hiç aklımıza gelmedi sanki.
1: Sorduk Çelebi, sorduk. Sormaz mıyız?
4: Ee?

0: Ne dediler?
1: Keçi kişnedi, beygir meledi.
2: Yani?
1: Ne ben beygirin dilini biliyorum, ne de Hacivat keçinin dilini biliyor. Kendileri gibi konuşmadıkları için bir şey anlamadık.
2: Canım, madem hayvanlar birbirini taklit ediyor, siz de birbirinizin hayvanına sorun.
1: Tabii ya. Neden aklımıza gelmedi?
2: Demek ki neymiş?
1: Tek akıllımız olmasan da bayağı akıllıymışsın Çelebi.
0: Beygirle keçi nerede?
3: Bilmem. Allah bilir nerede.
2: Gidip bulalım o zaman.
1: Haydi.
3: Aman, aman, aman, aman. Ha, başladık.
0: Evet. Beygir'e sor bakalım Karagöz. Neymiş derdi?
1: Evet Beygir. Söyle bakalım. Nedir derdin? Allah Allah.
2: Ne dedi azizim, ne dedi?
1: Anlamadım ki.
3: Hadi ya.
0: Olmadı yine.
2: Ne yapsak?
1: Tüh, olmadı ya.
3: Bir de ben deneyeyim. Sevgili keçi, anlat bakalım. Sıkıntınız nedir? Tamam tamam yeter. Ben anlayacağımı anladım.
0: Anladın mı? Ne anladın?
3: Hiçbir şey anlamadım ki.
1: Anladım dedin ya.
3: Anlayamayacağımı anladım yani.
2: Of, bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey bulmamız lazım.
0: Ama ne?
4: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Efendim keçi. Aa, olabilir aslında. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Siz olmasanız uğraşıp duracaktım.
1: Hey çocuk, dursana bir.
4: Efendim Karagöz amca.
1: Sen bizim hayvanlarla mı konuştun?
4: Evet.
3: Sen onlarla konuşabiliyor musun?
4: Evet.
0: Yani ikisini de anladın, öyle değil mi?
4: Evet.
2: O zaman oldu bu iş.
5: Heyo!
4: Ne oldu ki?
3: Yok bir şey çocuk. Senden küçük bir ricamız olacak.
4: Ama bu suyu eve götürmem lazım. Biraz acelem var.
0: Ben onu sizin eve götürürüm, dert etme.
1: Evet. Şimdi sor bakalım şu hayvanlara. Dertleri neymiş? Neden beygir keçi, keçi de beygir gibi davranıyormuş?
4: Tamam sorayım. Neden birbiriniz gibi davranıyorsunuz? Hiç. Kendileri olmaktan sıkılmışlar.
3: Nasıl yani? Sebebi yok muymuş?
4: Yokmuş.
1: Hiç mi yokmuş? Tamam ya. Anladım. Sebebi yokmuş.
2: Ah. Meraktan çıldıracaktık az kalsın.
1: Ben hala meraktan çıldırıyorum. Bir hayvan neden başka bir hayvanı sebepsiz taklit eder?
3: Doğru. Gerçekten ilginç.
0: Neymiş, neymiş?
3: Hiç. Ne yapacağız Karagöz'üm? Bilmem.
1: Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
3: Benim de. Gelmiyordu. Bir anda geldi.
1: Ne geldi?
3: Çözüm.
1: Ne üzümü?
3: Üzüm değil yahu. Çözüm.
1: Üzüm de gelseydi keşke. Hem yer hem konuşurduk.
3: Bırak şimdi üzümü. Kulağını dört aç.
1: Bir, iki,
3: Neyesi?
1: İki var bende.
3: İki olan ne?
1: Kulak.
3: Ne kulağından bahsediyorsun?
1: Kulağını dört aç demedim mi? Yok işte. Dört kulağım yok. İki tane var.
3: Allah'ım bana sabırlar ihsan eyle.
1: Bir de akıl fikir ihsan eylesin sana. Ne söylediğini bilmiyorsun.
3: Tamam gözüm. Sen haklısın. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinle.
1: Dinliyorum.
3: Madem rolleri değiştiler, biz de değişelim.
1: Nasıl yani? Sen, ben. Ben de sen mi olayım?
3: Yoo.
1: İsimlerini mi değiştirelim? Keçiye beygir, beygire de keçi mi diyelim?
3: Yoo.
1: O zaman neyi değişelim yahu?
3: Hayvanları değişelim.
1: Hayvanları mı?
3: Evet. Sen beygiri al, ben de keçi. Bu vesileyle belki bizi özlerler.
1: Harika fikir Hacı Cavcav.
3: Yani benden kötü fikir çıkmasını beklemiyordun herhalde.
1: Abartma. Geçen hafta elma toplamak için ağaca merdiven yerine beygir dayama fikri senden çıktı.
3: Canım kötü fikir mi?
1: Beygiri bağlamamak kötü fikirdi, evet.
3: Önemli olsaydı hatırlardım.

0: Unutmuşum bile.
1: Tabii. Beygirden düşen ben olduğum için unutursun.
0: Tamam tamam. İşimize odaklanalım.
1: Tamam. Gidip bulalım bizimkileri.
0: Sonucu dört gözle bekliyorum.
1: Dört mü göz?
0: Aman gözüm. Özür dilerim. Sözümü geri aldım.
1: Allah Allah. Ne konuştun belli değil senin de. Gel dedim beygir. Uğraştırma beni.
0: Hadi keçi. Yürü.
2: Bee.

0: saatlerdir bağırıyorsun. Ama ben hiçbir şey anlamıyorum sevgili beygir. Maalesef. Hala anlamıyorum. Öf. Tamam. Bak şöyle yapalım. Düzeleceğine söz verirsen seni Hacivat'a götürürüm. Hemen de yola geldin. Neyse, söz sözdür. Bekle beni. Yavaş beygir, yavaş.
1: Bak keçi kardeş, eğer sen beygir olsaydın konuştuğunu ben anlardım. Eğer keçi olsaydın konuştuğunu Karagöz anlardı. Ama durum farklı. Kendin keçisin, sesin beygir. Kimse anlamıyor seni. Hala anlamıyorum ve hayatım boyunca anlamayacağım. Hayat boyu demişken, hayat boyu beraberiz. Karagöz kişneyen bir keçi istemiyor. Ben de meleğen bir beygir istemiyorum. Hal ile sizi değiştik. Neyse, ben yatıyorum. Sana iyi geceler. Efendim? Ha? Şimdi oldu işte. Artık sahibine gidebilirsin. Hadi Karagöz'e gidip durumu anlatalım.
2: Sizden korkulur çocuklar.
3: Başka türlü de ikna olmazlardı zaten.
1: Hayır, anlamadığım şu. Rolleri değişmek de nereden çıktı?
0: Çok yüz verdik biz bunlara, çok.
2: Kesinlikle azizim.
3: Hey!
0: Anda rolleri değişen birileri daha.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.

0: Ya o insanın pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
1: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
2: Hamile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
0: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
3: İşte bak, benim dediğim çıktı.
0: Ne demişti ki?
2: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
0: Merak etmeyin, fazla uzağa gitmiş olamazlar.
1: Durun lütfen, abartmayın.
0: Sahiden, çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
2: Arkadaşlarımız kayıp, onları bulmamız lazım.
1: Hadi, tüm köyü arayalım. Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
4: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
2: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
5: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
2: Selamun aleyküm Hamide teyze.
6: Aleyküm selam yavrum.
2: Ziya'yı gördünüz mü?
6: Gördüm.
2: Ne yapıyordu?
6: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
6: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
2: Niye burada oyalandı acaba?
6: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
2: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
6: Şu tarafa.
8: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
1: Sonra nereye gitti?
8: Şu tarafa.
4: Benim tavuklara yem verdiydi.
2: Sonra?
4: Sonra şu tarafa gitti.
9: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
10: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
3: Köyde ne kadar iş varsa yapmış.
7: Bugün işte onu bulamayacağız.
2: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
3: Hami değil mi o?
7: O galiba.
2: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
1: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
7: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
11: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
1: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
3: Sana bir şey oldu sandık.
12: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
6: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
13: Efendim teyzeciğim.
6: Gelsene buraya.
13: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
6: Yetişirsin evladım merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
13: Siz de mi duydunuz?
6: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin.

0: Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.
2: Ay.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Aman şey, tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren, geç kalıyorum.
0: Geldim.
2: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
1: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen, lütfen.
1: Evet baba, bizim olsun.
3: Hayır.
1: Ama anne.
3: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
3: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
3: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
3: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben. Biz geldik.
3: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
3: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
0: Anne.
3: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
3: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
3: İnanıyorum tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
3: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
3: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
2: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
0: Gahbili bili çili de pisicik kayboldu.
1: Kedicik neredesin?
0: Gahbili bili bili.
1: Tatlı kedi.
0: Gahbili bili bili.
2: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
0: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
2: Süper taktik.
0: Buranın hali ne?
2: Nasıl düzelecek burası?
1: Olamaz.
3: Hey, ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
1: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
0: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
1: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
0: Seni gel oğlan seni.
2: Durun çocuklar, kızmayın.
1: Hayır baba, odanın haline baksana.
2: O da felaket durumda ama bunu Keloğlan yapmış olamaz.
3: Kesinlikle haklısın. Tamam, biraz afacan ve hareketli olabilir ama Keloğlan her zaman haklının yanında, kötülerin karşısındadır.
2: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
0: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
3: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam, devler de Keloğlan da olması gereken bir yerde.
0: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.

0: Hey, Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
1: Yoksa...
2: Aman Allah'ım, Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
3: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
0: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
1: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
0: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyorum.
2: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
0: Şengül'üm, Şüngül'üm, Mengül'üm.
2: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
3: Nereden anladın?
2: Bakın ne buldum.
3: Topuz tokam. Yani mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
0: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
1: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
2: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
0: Sanmam. Onun derdi mercan kız ve tokası.
3: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
1: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
2: Al bakalım.
1: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
0: Mercan kız nerelerde acaba?
3: Hadi hemen arayalım.
0: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
2: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
1: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
3: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
2: Haklısın canım ama artık çok geç.
0: Yani not işimize yaramaz.
3: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
2: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
3: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
4: Yalancı çoban.
2: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
3: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
0: Belki bu sefer doğruyu söyler.
1: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
2: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok, yok, yok. Nerede bu kedi?
3: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
2: Haklısın.
1: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
3: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
5: Hadi canım, bu tatlı şey
1: tam
5: mi?
1: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
3: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
2: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Köşlemem.
1: Hoca, şunu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
0: Oo, çay demlendi mi çay?
1: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
0: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Kara kaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi kara kaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana baksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim, şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz, verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz, bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Bölmeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
0: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
0: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
0: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Kara kaçan! Kara kaçan, kara kaçan. Neredesin oğlum? Kara kaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrünaz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim, ah benim güzel gözlüm, ah!
4: Hayrola bey?
0: Sorma hatun, kara kaçanı kaptırdık.
4: Ya, demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
0: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
4: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
0: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
4: Senin dediğin gibi hocam. Bana, karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
0: Kara kaçanım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebiyi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, kara kaçan ahırda, dinlemeden anlamadan hiç kimseyi suçlama.

0: up.
1: Meow. Mm-hmm.
0: Ah-ah! Oh.

Ha ha ha!

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynuyoruz.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
7: Hey!
1: Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.

0: Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
1: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
3: Turuncu nerede?
4: Üzerinde John, üzerinde.
3: Ha, elim söndü. Oo, yo, hayır.
4: Elim söndü.
2: Yakaladım seni.
3: Iskaladın. Turuncu, buldum.
2: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
3: Tamam, ebeveynim.
5: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
0: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
1: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
5: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
1: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
5: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
1: Hey, bu çok sert.
0: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
5: Top geliyor.
1: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek.

0: ikili birbirinden ayrılamaz.
1: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
0: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
2: Amin.
3: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
2: Hazırız.
4: Şenliğe gidiyoruz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Cadibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

Yukarıya, aşağıya. Yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ha, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Ha, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Ha, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Ha, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Ha? Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Ha, bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Ha, hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh, işte bu. Çocuklar.

0: Postacılıklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam da ulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Ay, sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: İşte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki. Tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
0: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet. Oldukça garip.
0: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
4: Oyun oynuyorlar.
0: Kurye.
4: Efendim?
0: Oyun falan oynamıyorlar.
4: Ne biliyorsun?
0: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
4: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
0: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
4: Sen diyorsun Tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız.

0: Başka ne olabilir?
1: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
2: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
0: Bu sefer ben de korktum.
3: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
1: Kaçalım tilki.
3: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
1: Merak etme, bir tane daha var.
3: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
1: Tamam tamam.
0: Kaç!
1: Ama korkuttular bizi.
3: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
1: Onlar da korktu ama.
0: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
2: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
1: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
2: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
0: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
2: Aynen öyle teleskop.
1: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
0: Başka insanlar çizmiştir.
2: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
1: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse. Bir gizemi daha çözmüş olduk.
0: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba. O nedir haberci?
4: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
1: Hemen.
2: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
1: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
2: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Oh, oh. Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

0: Dandan, anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. E iyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış anneannesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude

0: Nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. E bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık, bizimdir demekmiş. E çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Aa, yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: arkadaşlar. Kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiğin şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefin, hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Dört su bardağı un. Bir paket kabartma tozu. Ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki

0: Ne oldu çocuklar?
1: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
2: En çok balonu ben şişirdim.
0: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
1: Bilek güreşi mi?
2: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
0: Bir deney yapacağız.
1: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
0: İşte oldu.
1: En çok su içen mi kazanacak?
0: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
2: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
1: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
0: Hadi başlayın.
1: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
0: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
1: Hadi be!
0: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
2: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
1: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
2: Niyeymiş?
1: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
2: Ağzımızdan da alıyoruz.
1: Doğru! O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
0: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
1: Eyvah! Benim akciğerim yok.
0: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
1: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
0: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
1: Evet.
0: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
1: Oh be.
0: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif. İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
2: Evet, sağ 3 bölümden sol 2 bölümden oluşuyor.
1: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
0: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
1: O zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
2: Balon gibi şişip iniyorlar.
0: Evet, nefes aldığımızda şişer. Verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
2: Akciğerimizin içi nasıl peki?
0: Hemen görelim.
1: Borular girmiş akciğerlere.
0: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
1: Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
0: Üzüm değil onlar. Alveol.
2: Alveol ne demek?
0: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
2: Peki kaç tane alveol var?
0: Tahmin edin bakalım.
1: Vallahi 2-3 kilo vardır.
0: Üzüm değil onlar.
2: 100 bin mi?
0: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
2: Ne?
1: Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
0: Yaman.
1: Şaka şaka.
2: Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
0: Rabbimizin gücü her şeye yeter.

0: civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
1: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu salonun işini yakından mı görsek?
0: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
1: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
0: Çok güzel soru.
1: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
0: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten. Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
0: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma...
1: Eyvah! Süre doluyor! Nasıl çıkacağız buradan?
0: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
1: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
0: Turba gücü!
1: Üzümün içinden çıktık. Evet profesör, bronşlara çıktık.
0: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri! Az kaldı.
1: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
0: İlim için değmez mi?
1: Ne oldu ki? Bu ne acele?
2: Eve koşarak gideceğim.
1: Niye?
2: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
0: Komik çocuk.
2: En kuvvetli nefese benim olacak.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: mı?
1: Bir hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum. Baksana, Bodu bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarla.
2: Hayvana humbul dersen olacağı budur işte.
1: Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
3: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
2: Benimki tamam. Nasıl?
3: Ben de tamamım.
2: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
1: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
3: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
2: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit uçurma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın. Bu nasıl?
1: Bodu'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
2: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
1: Zaten tutmak da zorlanıyorum. Uçurtma.
3: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
2: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
0: Yine bunların başının altından çıkmış. Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurma!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.

0: harcamıştım. Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza, kim bilir.
1: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...
2: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
1: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz.
0: Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
3: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
1: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
2: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor. Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
0: Aklıma Çufi geldi.
1: Ne alaka?
0: İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
2: Haklısın oğlum. Ama bunu bilmek yeterli mi sence?
0: Hayır. Değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.
1: Ha.

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
3: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
3: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
3: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zekice. Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: 이런 음악 무 김인 가제심 로봇 세련
1: 세린이 지금 옆듯 보노
0: 리법 대쉐큐레 대름 리리리리리법 biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
2: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

0: Galip ilahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esmaül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim. Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
3: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
4: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. Elmelik. Salih.
2: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
3: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
4: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
5: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamında geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
3: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
5: Kalmayız.
6: Kalırsınız.
5: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
3: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
5: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
2: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
3: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yo, hiç görmedim.
7: O zaman görmenin vakti gelmiş.
4: Hocam.
7: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
6: Ne zaman gideriz hocam?
7: Yarına ne dersiniz?
4: Yaşasın!
2: Nasıl kazandık ama? Allah'a şükür, acayip sevindim. Rakiplerimiz çok güçlüydü. Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim. Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye. Ödüller de çok güzeldi. Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
5: Gelmedi.
2: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
6: Çamur, gel oğlum. Akıllı oğlum benim, uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
8: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
6: Gidecektim ama çamur.
8: O ne?
6: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
8: Çamur, ver bakayım onu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
7: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
4: Tamam hocam.
2: O ne Ali?
6: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
2: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
8: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim zaten.
3: Hadi bakalım, yolculuk başlıyor.
8: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
9: Ah,
7: İşte geldik.
8: Çok güzel bir yermiş hocam.
7: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.

0: gelmiş tam mangallık hocam.
1: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
0: Olsun hocam, sorun değil.
2: Hocam, bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
0: Vay!
1: Doğru söze ne denir Salih?
0: Maşallah diyorum kardeşime. Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
2: Neden?
0: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
1: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
0: Manzara süper olurdu.
1: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
0: Su mu?
1: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
3: Yo!
1: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
2: Değildir muhtemelen.
1: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
2: Biz de pınarlardan gelen sularla.
0: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
1: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
3: Vay!
2: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
1: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
0: Böyle düşününce hocam, dağlar da güneş kadar önemli.
1: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şeyi yaratmamıştır çocuklar.
0: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
2: Toprak olmasa aç kalırdık.
0: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
1: Bakın.
0: Çok güzel. Gerçekten batıyor.
2: Ya biz ne dedik?

kalemleri. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakayım? Oo, maşallah. Ben de iyiyim hamdolsun. Aa, kapı çalıyor. Kusura bakmayın çocuklar, hemen geliyorum. Ben geldim. Bilin bakalım benimle birlikte ne geldi? En sevdiğim arkadaşıma hediye etmek için bir kalem almıştım. O gelmiş. Yazar kendisi. Bir an önce kendisine vermek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederiz çocuklar. Hazır konu açılmışken arkadaşlık hakkında en güzel çizimleri yapmaya var mısınız? O zaman en iyi iki arkadaştan biri olan Kara ile başlayalım. Ne dersiniz? Hadi Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yuvarlaklar. Sıraya girmiş havaya mı uçuyorlar, aşağı mı iniyorlar bilemedim.

çocuklar arkadaş, onu anladık ama kafalarındaki bu yuvarlaklar da ne? Aa, şimdi anladım. Köpük balonu üflüyorlar. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaşır. Onlar da paylaşmış. Nasıl da iyi yapmışlar. Sağ ol Kara. Keçe geldiğine göre açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yahu ne yuvarlakmış. Her çizimde başrol mübarek. Bu sefer yuvarlaklarımız üzüm oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlıkla üzümün ne alakası var keçe? Üzüm yiyen bir çocuk. İşte şimdi anladım. Arkadaşlar yiyeceklerini paylaşırlar. Afiyetle yerler. Arkadaşımızla yediğimiz yemek daha güzel, daha tatlı gelir. Çok güzel gidiyorsunuz çocuklar. Hadi bakalım devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çocuk neden bu kadar mutlu? Bir çocuk daha. Sanırım arkadaşı. Nasıl da bildim. Aslında komikti. Çocuğun neden mutlu olduğunu anladık. Arkadaşlık hediyeleşmektir çocuklar. Arkadaşımızın mutlu olması bizi de mutlu eder. Sağ ol karacığım, eline sağlık. Keçeciğim, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ah canım, kıyamam. Nasıl da ağlıyor boncuk boncuk. Neyse ki yalnız değil. İşte bu. Arkadaşlık teselli etmektir. Üzgün olan arkadaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmalıyız. Böylece arkadaşımız daha çabuk düzelir. Harikasınız. Ne güzel anlattınız arkadaşlığı. Oo, saat kaç olmuş? Benim çok önemli bir işim var çocuklar. Arkadaşımın hediyesini verip ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Asya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Aa, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi... gözlüksüz han... takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
3: Adres alındı, buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
3: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: Tamam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim, çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
5: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
6: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: Duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
2: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
5: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
6: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
7: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
6: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
7: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
8: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
9: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
2: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: He?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A-i, yela, a-u-a, eme-eme, i-e.
2: O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E-de-e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam. Seninle geleceğim.
4: Yele yele.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşlar içinse... Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.

0: Eyvah tilki! Kaç lemi?
1: Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
2: A-u, a-u.
1: A-u mu? O ne Lemi?
2: Ük, ük, ük.
1: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
2: A, i, b, e.
1: Burada neler oluyor Lemi? İçinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.

Tamam. Hadi bakalım, karnınızı doyuralım. En sağdaki sensin. Gel buraya. Ne oldu ki? Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin, size tohum vereceğiz. Ha? Onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi o.

burada? Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Of, çok yoruldum.
1: Evet ama değiyor baba. Koskoca üzüm bağının hasadını yaptık.
2: Geriye sadece taşıması kaldı.
3: Evet, hızlıca taşırız biter.
0: Bu iş düşündüğümüzden uzun sürecek.
3: Sürmez Agah dedi, azıcık kaldı.

0: Düşündüğümüzden de çok üzüm varmış.
1: 5 sepet mi kaldı?
2: İsterseniz diğerlerini de yarın taşıyalım.
0: Olmaz baba. Bugün hepsini taşımamız lazım. Güneşin altında bırakamayız.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Hadi o halde. Gidip getirelim.
1: 5 sepet mi kaldı?
3: Üzgünüm Elif. 5'ten çok daha fazla.
2: Sema, çocuklar da çok yoruldu. Sen onlara güzel bir koruk suyu yap, içleri serinlesin. Ben de bir traktör bulup kasasına yükletip getireyim.
0: Olur baba.
3: Koruk suyu ne Agah dede?
2: Olmamış ham üzümler var ya hani.
1: Evet, şu yavru üzümler.
0: Hah, işte onlara koruk denir. Bu koruk üzümlerin suyunun sıkılmasıyla yapılan içeceğe de koruk suyu denir.
1: Anladım. Bu kadar çok üzümle ne yapacağız Sema abla?
0: Bir kısmını komşulara dağıtacağız. Bir kısmını üzüm pekmezi yapmak için ayıracağız. Kalanı da yemek için ayıracağız.
1: Sonra?
2: Sonra da bize bu güzel nimetleri sunan Rabbimize şükredeceğiz Miço.
1: Anladım. Harika. Şükürler olsun.
0: Ben şu üzümleri Necla teyzeye götüreyim baba. Balonun yanında buluşuruz.
2: Tamam kızım.
0: Allah, balon yerinde yok. Hayırdır inşallah.
1: Aa, balon yok.
0: Baba, balon nerede?
1: Yanlış yere mi geldik?
0: Hayır Elif, balonu hep buraya koyarız.
1: Burada yok. Havada da yok. Peki nerede balon?
0: Hayırdır inşallah.
3: Rüzgardan uçmasın.
0: Uçmaz, bağlıyoruz.
1: İpi kopmuşsa?
0: Bu mümkün değil. Hep kontrol ederiz.
1: Nerede öyleyse? Kayıp mı oldu yoksa? Balon, dikkat balonu. Neredesin?
3: Güzel balon. Elma dersen çık, armut dersen çıkma.
1: Saklambaç mı bu Alper? Balon nereden bilsin bunu?
3: Neredesin diye bağırınca cevap verecekti sanki.
2: Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır sizi gidi minik miçolar.
0: Şaka mı?
2: Evet Sema ablaları. Bu ikisi geçen gün kafa kafaya verip bana bir şaka hazırlamışlar.
0: Ne şakası?
1: Şakacıktan kavga ediyor gibi yaptık Sema abla.
3: Evet.
2: Ben de onlara bir şaka yapayım dedim. Nasıl da telaşlandınız ama.
0: Sizi gidi şakacılar sizi. Bu durumda üçünüzün de benden bir şaka alacağı var. Elbet sıra bir gün bana da gelir.

0: Evet. Allah'ın izniyle bugün de güzelce havalandık. Evet çocuklar. Hazır mısınız? Dikkat öykümüz başlasın mı?
1: Hazırız Agah dede.
0: Sizlere bugün Dosta En İyisi öyküsünü anlatacağım. Eski zamanlarda bir ormanda bir tavşan ve bir kuş yaşarmış. Bu ikili çok sık arkadaşmış. İkili tüm günlerini beraber geçirir, birlikte güler oynarmış. Bu iki sıkı dost bir gün bir talihsizlik yaşamış.
1: Ne yaşamış Agah dede?
0: Minik tavşan ormanda mutlu bir şekilde oradan oraya sekerken minik ayağına minicik bir diken batmış.
1: Ya.
0: Hemen doktor baykuşa gitmişler. Baykuş tavşancığın ayağını tedavi etmiş, merhem sürmüş.
1: Merhem ne Agah dede?
0: Bir çeşit ilaçlı krem Alperciğim. Sonra tavşancığın ayağını bir güzel sarmış ve...
2: Bir süre üzerine basma emi küçük tavşan.
0: Diye tembihlemiş. Tavşan, doktor baykuşun öğüdünü tutmuş tutmasına. Lakin karnı acıkmış. Yemek yemek için kalkıp yiyecek bulması gerekmiş. İşte tam da bu sırada yardımına biricik arkadaşı kuş koşmuş.
2: Canım arkadaş.

0: Senin dinlenip istirahat etmen gerek. Sen dinlen. Ben senin için ne istersen getiririm.
1: Demiş. Bunun üzerine tavşancık arkadaşından civarın en güzel, en lezzetli, en büyük havucunu istemiş. Arkadaşı kuş ona,
0: bu dediğini senin için hemen bulur gelirim.
1: Demiş. Sonra da uçmuş. Gerçekten de söz verdiği üzere en güzel havucu üreten çiftçiyi bulmuş. Ona arkadaşının durumunu anlatmış. Bir tane havuç rica etmiş. Çiftçi bu güzel kuşu kırmamış. En iyi havuçlarından birini ona vermiş. Havucu getirip arkadaşına verdiğinde tavşancık çok mutlu olmuş.
0: Canım arkadaşım, sen beni gerçekten çok seviyorsun. Bu çok belli. Benim için ne kadar uzun uçtun. Ne güzel bir havuç buldun. Onu bana getirdin.
1: Demiş. Kuş da tavşana, arkadaşlar bugünler içindir demiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Tavşancık öylece yatıp durmaktan sıkılmış. Canı biraz çıkıp dolaşmak, oyun oynamak istemiş. Ancak ayağı sargılı olduğu için bunları yapamıyormuş. Kuş yetişmiş yine imdadına.
0: Canım arkadaşım, sen hiç sıkılma. Ben seni eğlendirecek bir şey bulurum.
1: Demiş. Tavşan da ona, şöyle güzel bir şakıyıp dans etsen demiş. Bunun üzerine kuş,
0: şakıyıp dans etmek de ne kelime? En güzelini, en alasını yaparım.
1: Demiş ve başlamış bir güzel şakımaya. Ötmüş, dans etmiş, havalara uçup taklalar atmış. Arkadaşını eğlendirmek için pek çok güzel şey yapmış. Sıkılmak şöyle dursun, tavşancık zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamış.
0: Canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Eğleneyim, sıkılmam geçsin diye ne güzel hareketler yaptın.
1: Demiş. Aradan biraz zaman geçmiş, hava kararmış, gece çökmüş. Tavşancığın diken batan ayağı birazcık sızlamaya başlamış. Arkadaşı kuş ne yapsa ne etse sızıyı geçirecek bir yol bulamamış. Tavşancık da ona,
0: keşke acı biber olsa. Bir keresinde çok başım ağrıyordu. Bir acı biber yedim, onun lezzetli acısı baş ağrımı unutturdu gitti. Şimdi de acı biber yiyebilsem, onun lezzetli acısı bana ayağımın sızısını unuttururdu.
1: Demiş. Kuş da arkadaşına,
0: sen kafana takma arkadaşım. Canın acı biber istediyse ben senin için alasını bulur gelirim.
1: Demiş ve uçup gitmiş. Çevredeki tüm tarlaları gezmiş. Kimin biberi en acı diye aramış, taramış. Sonunda civarın en acı biberini bulup arkadaşı tavşana getirmiş. Tavşancık arkadaşına,
0: canım kuş, belli ki beni çok seviyorsun. Bana acı biberi en alasından buldun geldin.
1: Demiş ve kırp diye ısırmış. Isırmasıyla biberi elinden atması bir olmuş. Bu biber öyle acıymış, öyle acıymış ki tavşancığın dili damağı uyuşmuş acıdan. Ayağının sızısını bir anda unutmuş unutmasına ama hemen arkadaşı kuşa çıkışmış.
0: Bu nasıl iştir? Birazcık acı biber olsa dedim, sen öyle bir biber getirdin ki aklım çıktı.
1: Diye söylenmiş. Esmiş, gürlemiş. Kuş bu durum karşısında çok üzülmüş. Arkadaşına,
0: can arkadaşım, canım arkadaşım. Acıktım dedin, havucun en güzelini getirdim. Sıkıldım dedin, seni en iyi şekilde eğlendirmeye çalıştım. Acı biber yersem sızımı unuturum dediğin zaman da sana acı biberin en alasını getirmek istedim. Ben ne yaptıysam dostum için en iyisini yapmaya çalıştım.
1: Demiş. Ancak tavşan arkadaşının tüm iyiliklerini unutmuş. Bazen bu hikayedeki tavşan gibi bize yapılan iyilikleri bir anda unutuveririz. Dostlarımız, arkadaşlarımız bize karşı istemeden bir hata yaptıklarında, onları dinlemeden, neyi neden yaptıklarını anlamadan hızlıca bir yargıya varırız.
0: Oysa bize düşen karşımızdakini iyi dinleyip neyi neden yaptığını anlamaya çalışmaktır.
1: Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet arkadaşlar, tavşan sakatlanınca onu kim tedavi etmişti?
2: Doktor Baykuş.
1: Tebrikler, bir puan senin oldu.
0: Peki tavşan nasıl sakatlanmıştı?
2: Ayağına minik bir diken batmıştı.
0: Tebrikler küçüğüm. İki soruya da doğru cevap verdin. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı bugün arkadaşımız oldu.
2: Yaşasın!
0: Böylece artık sen de Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
2: Çok teşekkürler.
3: Hey hey hey Dikkat Balonu. Arkadaşım en iyisi. Lay lay lay Dikkat Balonu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
3: Degu.
1: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler. Aferini kaptı tatlı Gugular. Ah be Hagu, hemen koş oyuna. Bak bak bak, şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabii ya, çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hagu'nun çiçeği.

0: gitme yok.
1: Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hagu'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çoku, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hagu. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hagu'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım, yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle, değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hagu ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

0: Aga ile çocuklar.
1: Kaçacağım galiba Temel amca.
0: Hadi hadi hadi.
2: Hadi hemen. Hadi. Sakın pes etme.
1: Ne kadar büyük bir balık.
2: Evet ya. İlk kez bu kadar büyüğünü gördüm.
3: Subhanallah. Bakmayın çocuklar. Bu balığı tek başıma taşıyamam.

0: Emel amcam ve Eymen de görmeli. Otlar görmemizi engellemiş hep. Ama ortaya çıktı sonunda.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Sübhanallah.
1: Ha?
2: Otları temizleme zamanı gelmiş.

0: Allah razı olsun güzel kızım. Oh, çok da güzel olmuş. Aşağı indikçe şekeri artıyor bunun.
1: Demek ki şerbetin şekerini iyi karıştıramamışım.
0: Olsun. Yine de çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Şeker karışmamış deyince aklıma bir şey geldi Temel amca.
0: Öyle mi? Ne geldi?
1: Okyanusta, Alaska körfezinde de tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyormuş.
0: Öyle mi?
1: Evet, internette görmüştüm.
0: Subhanallah.
2: Meraktan çaplayacağım.
1: Ben de. Temel amca neden sürekli Sübhanallah diyor acaba?
2: Hemen bakalım. Sübhanallah ne demektir? Sübhanallah, Allah Sübhan'dır demektir. Yani her türlü kusurdan ve eksiklikten uzaktır. Allah'ın kainatı ve tüm canlıları yaratmasının karşısında kullarda oluşan şaşkınlık ve hayreti ifade etmek için kullanılır. Demek Temel amca bu yüzden böyle söylemiş.
0: Sübhanallah, Sübhanallah.

0: Ya işte öyle.
1: Çok iyi demişsin anneciğim.
2: Çay var mı?
0: Olmaz mı? Ne oldu oğlum? Ayı mı kovalıyor?

0: Alaylılar mı yoksa?
1: Arıları mı taktın yine peşine Zeki?
2: Tamam, bir sakinleş de kendin söyle.
3: Spor yapıyorum.
2: Ne sporu bu saatte?
4: Yatacağız oğlum şimdi.
5: Sabah sporu yapsan daha iyi olmaz mı Zekicim?
3: Olmaz. Sabahları çok uykum oluyor. Hem sabah sporunu herkes yapar. Asıl mesele gece sporu yapmakta. Tabii.
5: Ama böyle yorgun olursan gece rahat uyuyamazsın.
4: Sonra da bizi de uyutmazsın. Gece dinlenemezsen de gündüz sersem gibi olursun.
3: Merak etmeyin canım ailem. Hiçbir şey olmaz bana. Tabii.
4: Ay dur, başım döndü.
3: İki tur daha anne. Bir, iki, üç, dört, beş.
4: Dayıma bak be.
3: Bir, iki, üç, dört, beş.
2: Hadi bakalım, yatma saati.
4: Gel dayı, gel.

0: Eyvah, uzay gemisi motoru olmalı bu. Of dayı ya.
1: Zeki!
2: Uyan artık!
3: Of dayı, uykumuzu mahvettin.
4: Yusuf, kaldır dayını.
0: Dayı! Dayı! Kalk hadi.
5: Ne oldu? Bir insan uykusundan uyandırılır mı ya?
0: Bir insan uyanmazsa 7 insan ve 1 orman dolusu hayvan uyuyamayacak.
5: Senin bilmecelerinle uğraşamayacağım genç adam. Tabii.

0: Oh, ne güzel bir gün canım ailem. Oh. Neredesiniz ya? Uyanın millet. Kahvaltım nerede benim? Allah Allah. Ne oldu anneciğim? Gece spor yaparsan uyuyamazsın diyordun. Ne oldu?
1: Evet. Uyutmazsın demeliymişim oğlum.
0: Gece sporunun faydaları işte. Gece sporumu yaptım. Uykumu güzelce uyudum. Dinç bir şekilde de uyandım. Siz de gece sporu yapmalısınız. Tabii.
2: Bu böyle olmaz. Gece boyunca horladın.
0: Yanlışın var ablacığım. Zeki asla horlamaz. Tabii.
1: Horluyorsun işte.
0: Horluyorsam ben niye duymuyorum anneciğim? Zekice bir soru sordum değil mi? Hadi bakalım cevaplayın.
3: Uyuduğun için duymuyor olabilir misin dayıcığım?
0: Olabilir. Cevap da zekice. Ama hayır. Kabul etmiyorum. Ben asla horlamam. Kendimi bilirim ya. Tabii.
2: Bak Zeki.

0: Uyumadan önce yorucu aktiviteler yaparsan ya da sırt üstü yatarsan horlarsın. Bu çok normal. İnkar etmene gerek yok.
1: Bundan sonra bir daha gece sporu yapmayacaksın. Ve sırt üstü de yatmayacaksın.
2: Biz de rahat bir uyku çekeceğiz.
3: Azıcık yapsam.
1: Olmaz.
4: Bir. İki. Üç. Dört.
5: Of dayı. Yine mi gece sporu? Otu. Bak bu gece de uyutmayacaksın kimseyi ha.
3: Sen de yap yeğenim. Çok sağlıklı.
4: Bir. İki. Üç. Dört. Beş.
3: Bu gecelik bu kadar yeter. Uyuyabiliriz.
5: Sen uyursun da bakalım biz uyuyabilecek miyiz? Of dayı ya. Yine başladın. Ne demişti annem? Sırt üstü yatma. İşte bu. Sorunu çözdüm. Baba, dayıma bir şey oldu.
6: Boğazına bir şey mi kaçtı?
7: Oh be, dünya varmış. Nefes almak, ne güzel şeymiş.
1: Ah oğlum, ah. Sen eniştene dua et de kurtardı seni. Nefes almak da farkına bile varmadığımız binlerce nimetten biri.
8: Derin bir nefes almak ağrımızı ve stresimizi azaltmaya yardımcı oluyormuş. Aa, bir de her gün 20.000 kere nefes alıp veriyormuşuz. Çok ilginç.
7: Ne? Cidden mi? Ben hiçbirini hatırlamıyorum.
0: Nefes almak bizim için hayati öneme sahip. Ama Allah bizi nefes almak gibi, kalp atışları gibi hayati davranışları kendiliğinden olacak şekilde yaratmış.
1: O yüzden farkına bile varmadığımız bu nimetler için de Allah'ımıza şükretmeliyiz.
7: Tabii. Çok büyük nimet. Bir tanesini alamadım. Feleğim şaştı. Tabii.
8: Burada serbest dalış yapanların nefes eğitimiyle uzun süre nefeslerini tutabildikleri yazıyor.
9: Serbest dalış profesyonelleri nefeslerini su altında 11 dakikaya kadar tutabilirler kızım.
8: Neyse anneciğim, sen bize anlatır mısın? Nasıl geliştirebiliriz nefesimizi?
0: Tamam, geçin karşıma. Şimdi normal nefesinizi ölçelim. Normal bir şekilde nefes alıp verin. Bir. İki. Üç. Üç saniyede nefes alıp verdiniz. Şimdi bu süreyi arttıracağız. 4 saniye nefes alacaksınız ve 4 saniye nefesinizi tutacaksınız. 4 saniye boyunca da nefesinizi vereceksiniz.
8: Tamam,
5: hadi yapalım.
10: Ben hazırım.
0: Başla. 1, 2, 3, 4. Tut nefesini. 1, 2, 3, 4. Şimdi yavaşça ver. Bir, iki, üç, dört. Harikasınız. Bu şekilde çalışarak nefesinizi geliştirebilirsiniz.
3: Bunlarla herkes dalar. Balık Zeki'nin böyle oyuncaklara ihtiyacı yok. Tabii.
2: Boğulma yeter Zeki'cim. İş çıkarma başımıza.
3: Şakacı annem benim. Canım benim.
0: Hazır. Dalın.

0: Nefes ne büyük nimet. Boğulananlar onu. Allah vermiş bu nimeti. Zekiyi bilir onu. Artık gece spor yapmam. Sırt üstü de hiç yatmam. Canlılara saygım var. Horul horul horlamam. Tabii.
1: Aferin çocuklar. Harikasınız.

0: Anneciğim, ütüyü evde unutmuşuz.
1: Dert değil kızım. Muhtar teyzen ne gerekiyorsa gelin yardımcı olayım demedi mi? Ben şimdi gidip ondan isterim.
2: Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, sandalyeler tamam. Şimdi sıra gidip düt dütü sahneye çevirmekte. Garip ve sefa ortalıkta yokken gidip düt dütü sahneye çevireyim.
3: Geç kaldın usta. Geç kaldın. Geç kaldın.
2: Eyvah. Pusu kurmuş bana. Şimdi yakalarım seni.

0: Aman, amanın! Nerede kumanda?
1: Kaptırdın garip abi. Unuttun mu? Kapanın elinde kalır kumanda.

0: beni orada bekle kumanda. Hemen merdivenden iniyorum.
1: Teşekkürler Sefa. Kumandaya bu kadar kolay ulaşmayı beklemiyordum.
0: Ama bu olamaz.

0: Abla ver dedim.
1: Neden vereyim?
2: Şimdi kaparım o kumandayı.
3: Asıl ben kaptım.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Bugünün konusu cami müsabakaları mı? Nasıl bir şey acaba? Aklıma hiç fikir gelmedi.
1: Bugün kumanda kapmaca oynayışınızdan ilham aldım. Güzel bir fikrim var. Onu oynayalım.
0: Yatsıyı biri okusa, öğleyi diğerine desek?
1: Hayırdır efendi. Deminden beri neyi hesaplıyorsun?
0: Sorma hanım. Hani ben geçen gün ezanı köyümüzün çocuklarından birinin okumasına müsaade etmiştim ya.
1: Evet, çocukların camiye daha sık gelmesi için yaptığın güzel bir işti.
0: Öyleydi. Lakin şimdi tüm çocuklar ben okuyayım, ben okuyayım diye sıraya giriyor. Birini okutsam diğerinin hatırı kalıyor. Ne yapsam bilemedim.
1: İlahi Bey, düşündüğün şeye bak. Cami müsabakaları düzenleriz. Kazanan okur ezanı.
0: Cami müsabakaları mı?
1: Evet, cami müsabakaları. Kim sahneye çıkıp bizimle oynamak ister?
2: Ben. Hacer teyze ben. Gösteriye geç kalmıştım. Nerede oturacağımı düşünürken sahnede yer buldum kendime. Yaşasın.
1: Harika. Sahneye çıkacak seyircimizi de bulduk.
0: Evet çocuklar. Cami müsabakalarının birincisini bu sene başlatıyoruz. Yapılacak yarışlardan en çok kim birinci çıkarsa mükafatı o alır. Ezanı o okur. Anlaştık mı?
2: Anlaştık hocam.
1: O halde ilk yarışımız başlasın. Ağızda yumurta taşıma.

0: 2, 1, başla! Evet değerli izleyenler, yumurta taşıma yarışında sona doğru geliyoruz. Çocuklar kıyasıya mücadele ediyor, civan yarışı önde getiriyor. Derken amanın, o da ne? Civan yumurtasını düşürdü. Şimdi Sefa birinci sırada.
1: Haydi bakalım Aslan Sefa.
0: Derken Sefa yarışı birinci tamamlıyor. Evet, ilk yarışımızın kazananı Sefa oldu.
2: Şimdi sıra geldi ikinci yarışmamıza. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Çocuklar arası çuval yarışı başlamak üzere.
0: Çuval yarışı başladı. Yarışı Sefa önde götürüyor. Amanın, Sefa düştü.
2: Evet kıymetli seyirciler. Gördüğünüz gibi maşallah dediğimiz hemen tökezliyor.
0: Şimdi Garip ve Civan arasında birincilik mücadelesini görüyoruz. İkili son sürat bitiş çizgisine doğru geliyor.

0: Bilmem, birimiz kazanmış olmalı.
1: Sakin olun. Bu yarışı kimin kazandığını foto finish kamerası belirleyecek.
2: Evet, son anda çektiğimiz fotoğrafa göre Civan kıl payı önde tamamlamış yarışı.
1: Bu yarışın kazananı Civan oldu. Bir puan da ona yazıldı. Evet kıymetli misafirlerimiz, yarışlar yapıldı, sonuçlar alındı.
2: Geride kalan 6 mücadelede herkes 2 kez kazandı.
1: Hepsi 2'şer puanda.
2: Ve geldik gecenin son oyununa.
3: Kesin kazanacağım.
4: İyi olan kazansın.
0: Son oyun ne ki?
1: Yoğurt yarışı.
2: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Son yarışımız yoğurt içinde çilek oyunu.
1: Evet, yoğurt içinde çilek oyunu için hazırız.
2: Çileği yoğurda koyduk ve yoğurdu bir güzel karıştırdık. Şimdi yarış başlayacak. Ağzıyla çileği önce bulan kazanır.
1: 3, 2, 1, başla! Evet, yarışmacılar çok hızlı başladılar.
2: Tepsiye koydum çilek. Mevla'dan diledim dilek. Çileği önce ben bulayım. Bu puanı kazanmam gerek.
5: Sefa! Sefa! Sefa!
1: Ve evet! Sefa buldu çileği. Kazanan Sefa oldu.
3: Hey, yaşasın! Ben kazandım.
2: Evet kıymetli izleyenler, bugün sizlere atalarımızın yadigâr...

0: olan eğlenceli yarışları izlettik.
1: Cami avlusu güzeldir, huzurdur, mutluluktur.
2: Ama o avluyu daha da güzel kılan huzuruna huzur,
3: mutluluğuna mutluluk katan
0: tertemiz bakımı, kuşların cıvıltısı
1: ve çocuklarımızın şen kahkahalarıyla dolup taşmasıdır. İzledik, öğrendik, söyledik, eğlendik. Sürçülisan ettiysek affola.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha?

0: Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Hı. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: He.
2: Tüm
0: mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz. Öf.

0: Kendisi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah, merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey! Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım!
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin. Sonra değiştirelim.
2: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
2: Ben de.
0: Allah Allah. Durun, hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
2: Yeni icat mı?
0: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
2: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
1: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
0: Mandal.
1: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
1: Yandık.
0: El.
2: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
2: Oh, çok şükür.

0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
1: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay, kaçın, canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
1: Dayı.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mis gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem. Zemzem.
0: İşte. Zemzem. Dursana mübarek. Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç

0: var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
3: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
3: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca, siz buralı mısınız?
3: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
3: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
0: Olur tabii ki.
3: Yahu az önce buradaydı.
1: Hayırdır bey amca?
3: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
0: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
3: Ah işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
0: Rica ederim amca.
3: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
1: Sizi yormayalım bey amca.
3: Yok canım, ne yorulması. Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
0: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
3: Hadi o zaman beni takip edin.
0: Amca biliyor musun, biz Kabe'ye gidiyoruz.
3: Öyle mi?
0: Uçakla değil ama.
3: Neyle peki?
0: Fülfülle.
3: Fülfül mü? O da kim?
0: Bizim motosikletimiz.
3: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
0: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom!
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
0: Abdest alma yeri caminin içinde mi?
3: Evet, bizim cami böyledir.
0: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
1: Bir şey olmaz.
0: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
1: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
0: Tamam baba. Zemzem! Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
3: Baksana, o da abdest almış.
0: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için.

0: Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca. Bu resimde bir tuhaflık mı var?
1: Nasıl tuhaflık?
0: Bu resim sanki beni takip ediyor.
1: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak kapının yüzü sana dönüktür. Çok çok eski bir zamanda yapılmış.
0: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
1: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
0: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
1: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
0: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
1: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
0: Dön, dön, dön. Başım döndü.
1: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
0: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
1: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
0: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
1: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
0: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
1: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
0: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
2: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
0: Hı? Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
1: Hah, ışık göründü. Geldik sayılır.
0: Gelelim artık emektar amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
2: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
0: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
2: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
1: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
0: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
1: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
0: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
1: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
0: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem!
2: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
0: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
2: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
0: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
1: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
0: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
2: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
0: Emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
1: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
0: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
1: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
2: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
0: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
2: Allah'a ısmarladık bey amca.
1: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
0: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
2: Yine başladık.
0: Zemzem, demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
2: Hadi oradan oyunbaz.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: ormandan elde edilen ürünleri gereksiz tüketmemeliyiz.
1: Uçaklar ne zaman kalkacak abi? Hı? Yavrucumla bekliyoruz. 5, 7, 4, 10 dakika oldu.
0: Hemen geliyor. Mesela kağıt tüketimi başlayabiliriz. Uçak geliyor.
1: Yavrucuğum bak, uçak geliyor. Ne güzel dönüyor abi. Bak uçak indi bile, yaşasın.
0: Bugünlük son uçağımız da yola çıkıyor.
1: Tamam yavrucuğum, uçakları izledik. Şimdi abim ödevini yapacak. Biz de keyfimize bakacağız.
0: Tabii mecburen kağıt kullanıyoruz. Bu yüzden ağaç dikmeliyiz.
1: Ağaç dikmeliyiz, evet. Hemen dikelim abi. Ben kiraz ağacı istiyorum ama beyaz, tombik kiraz.
0: Tamam canımın içi. Dedem ağaç dikme zamanını haber verecek. Biz de dikeceğiz.
1: Her gün ağaç dikilmez yavrucuğum. Onun da bir zamanı var.
0: Ormanlara ev yapmamalıyız.
1: Evet ama ormanların yanına ev yapabiliriz. Hemen de ormana gidip ağaçları tanırız ve de kuşları tanırız ve de çiçekleri tanırız ve de kelebekleri tanırız.
0: Çok doğru. Ormanların korunması demek yüzlerce bitki ve hayvan türünün korunması demektir.
1: Abi çok ses geliyor. Pencereyi kapatabilir misin? Oyuna dalamıyorum.
0: Oyuna dalıp gitme kardeşim. Sana ihtiyacım var. Bak ödevimi yapıyorum. Sen de bana fikirlerini yap.

0: devam ediyorsun.
1: Ya ben bu yüzden buradayım abi. Ödevin hemen de bitsin ve de beraber oyun oynayalım.
0: Pencere zaten kapalı Cemre. Yakınlardan geçen bir kamyon var demek ki. Birazdan uzaklaşır, merak etme.
1: Biraz şekerlemeye ne dersin şekerim? Of, neden gitmiyor bu kamyon? Lastiği mi patlamış?
0: Biraz sabırlı ol kardeşim, gider birazdan.
1: Ben odama gidiyorum, yavrucuğumu uyutacağım. Uyumayınca bütün gün huysuzlaşıyor.
0: Tamam kardeşim, ödevin bitince birlikte bahçeye ineriz.
1: Harika.
0: Acaba arkadaşlarımın evinde bu geri dönüşüm kutularından var mıdır? Komşularımız kullanılmış kağıtları öylece çöpe atıyorlarsa çok yazık olur. Geri dönüşüme önem vermeliyiz. Etrafımızdaki insanları da bilinçlendirmeliyiz. Ve tabii ormanlara çöp dökmemeliyiz. Gerçekten de bu kamyon neden bir türlü gitmiyor?

0: ormanlara moloz da dökmemeliyiz. Dede!
1: Hay yaşa evlat, hakkın var. Ormana moloz boşaltacaklar.
0: Nasıl olur dede? Yasak olduğunu bilmiyorlar mı?
1: Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Ben hemen belediyeye haber veriyorum. Bekçiyi de alıp ormana geçiyorum.
0: Ormanlar hepimizin. Ben ödevime dalmıştım dede. Cemre fark etti kamyonun sesini önce.
2: Evet dede. Abim kamyon geçip gider dedi ama geçip gitmedi.
1: Aferin çocuklar. Dikkatiniz sayesinde güzelim orman zarar görmekten kurtuldu.
0: Peki ne oldu kamyona dede?
1: Ben evden çıkmadan belediye ekiplerine haber vermiştim. Onlar gelinceye kadar da muhtarla ve bekçiyle kamyonun olduğu yere gittik.
2: Nesi varmış kamyonun dede? Lastiği mi patlamış?
1: İlahi cimcime. Kamyon inşaat çöpünü ormana dökmek istediği için yanaşmaya çalışıyormuş. Neyse ki tam vaktinde müdahale ettik.
0: Çok şükür dedem. O molozlar ormana dökülseydi toprağı da suyu da havayı da kirletirdi.
1: Aynen öyle evlat. Belediye ekipleri gelene kadar biz boşaltıma engel olduk. Sonra da kamyonu götürdüler.
0: Nereye götürdüler dede?
1: İnşaat atığının döküleceği özel alanlardan birine.
0: İnşallah bir daha böyle bir şeye tanık olmam.
1: Ama böyle yanlışlar yapılıyorsa da fark etmek ve haber vermek önemli.
0: Cemre'nin dikkati ve odamın ormana bakması şansımız oldu. Bazen değişik bir kuş sesi duyuyorum. Ve hemen odamın penceresinden ormana bakıp kuşu görebiliyorum.
2: Ben de bazen bir kuş sesi duyuyorum. Ve abimin odasının penceresinden bakıp kuşu görebiliyorum.
1: Odan bir kuş gözlememi gibi.
0: Uf dede. Su kemerleri tamir edilirken gece gündüz pencere başında çalışmaları takip etmiştim.
1: Ecdadın hazineleri sana emanet Çelebi.
0: İnşallah dede. Bir gün hepsini Cemre ile de gezeceğiz.
2: İnşallah abi. Seninle gezmek için sabırsızlanıyorum.
1: Odan da su kemerlerinin tamirini istediğini söyleyince aklıma Otağtepe geldi.
0: Otağtepe mi?
1: Evet. Sultan Fatih'in fethi için hazırlanırken karargahını kurduğu yer.
0: Otağtepe ne demek?
1: Otağ eski dilde oda demek. Padişahın odasının yani çadırının bulunduğu tepenin adı Otağtepe.
0: Vay! Fetih zamanı. Padişah çalışmaları takip ediyor. Bir yanda planlar, haritalar, hesaplamalar. Diğer yanda Otağtepe'ye kurulmuş şehri izleyen Sultan Fatih.
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih Rumeli Hisarı'nın inşaatını tam karşısındaki bu tepeden takip etmiş.
0: Benim odamdan ormanı seyretmem gibi o da otağından fethi hazırlıklarını mı takip etmiş?
1: Şu hayırlı işimizi bitirelim, biz de koruluruz Otağtepe'ye. Canım İstanbul'u seyrederiz.
0: Yaşa dedem.
1: Hadi bakalım cimcime. Komşularımız için geri dönüşüm kutularımızın yapımına başlıyoruz. O marifetli ellerinden, o tertemiz hayallerinden bize hangi güzellik gelecek bakalım.
2: Kelebek. İlk kutumuzu kelebekle süsleyeceğim.
0: Komşularımıza geri dönüşüm kutularını verdik.
1: Çok hayırlı bir işe vesile oldunuz evlat.
0: Mahallemizin de doğaya katkısı olacak.
1: Görev tamam. Şimdi canım İstanbul'u seyretmeye gidebiliriz.
0: Yaşasın.
1: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Dede, muhteşem bir manzara.
1: Evet evlat, burası İstanbul Boğazı'nın en geniş manzara sunan noktalarından biri.
0: Neredeyiz biz?
1: İstanbul Boğazı'nın en güzel ilçelerinden Beykoz'un Kavacık semtine bağlı Fatih Korusu'ndayız.
0: Koru adını elbette Sultan Fatih'ten alıyor.
1: Burası Boğaz'ın en dar noktası evlat. Dolayısıyla şehri kontrol altında tutmak için en elverişli yer.
0: Mantıklı.
1: Ta Hazreti Osman döneminden Sultan Fatih'e gelinceye kadar bütün kuşatmalarda karargah bu noktaya kurulmuş.
0: Peygamber Efendimiz zamanında başlamıştı İstanbul'u fethetme hayali. Hatırladım.
1: Yıldırım Bayezid de Anadolu Hisarı'nı inşa ettirirken çalışmaları bu tepeden takip etmiş.
0: Ne güzel. Rumeli Hisarı'nı gezmiştik dede. Peygamberimizin adı buradan daha güzel seçiliyor.
1: Hatırladın değil mi?
0: Sultan Fatih Hisar'ın kuş bakışı görüntüsünden Peygamber Efendimizin adının okunmasını istemiş. Ne zarif bir düşünce.
1: Aynen öyle evlat. Pek zarif.
0: Dede, bu yapı...
1: Neye benziyor?
0: Bu tuğlaların ve aralarındaki harcın rengi bana yere batan sarnıcını hatırlattı dede.
1: Dikkatin fevkalade. Sarnıçlar suyun süzülebilmesine imkan veren özel bir malzemeyle inşa edilir. Bu bir su sarnıcı evlat.
0: Su kaplumbağası. Nereye geldik?
1: Bir bak bakalım etrafına.
0: Bu ağaçlar onlar mı?
1: Evet, bu ağaçlar uzaktan bakıldığında atının üstünde şaha kalkmış Sultan Fatih'in görüntüsünü andırıyor.
0: Gerçekten de benziyor dede. Dede, benim Sultan Fatih'le bir fotoğrafımı çeker misin?
1: Çekerim tabii.
0: Sultanım, dedem bilir. Ben sizin sıkı hayranınızım.
1: Hmm.

0: Ah, ne iyi düşündük torunum. Bu manzaraya karşı korulup da karnımızı doyurmak nasip oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah dedem. Tam sultanlara layık bir sofra.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel,

0: Nerede, nerede benim tatlı küçük fırçam? Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Tuğa! Tuğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikayede böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
0: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
1: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
1: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
0: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
1: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
0: Hazırsan başlayalım mı?
1: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
0: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
1: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
0: Aslında önünü görüyormuş da Işıl, başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
1: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
0: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
1: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay, ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş. Ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra

0: suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvacık.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göze alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi Atikli. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha? İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse, birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
2: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
2: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar, siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
2: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya, ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
2: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
2: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
2: Caner, Rıkkı Bazo. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
2: Rıkkı Baz, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
2: Rıkkı Baz.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
2: Rıkkı Bız, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkı Bız'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
2: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
1: Bu aynanın dört

0: kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
1: Ben bir şey anlamadım.
2: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
1: Hani kimse izlemiyordu?
2: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
1: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
2: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
1: Diyordu.
2: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
1: Bilmecedeki derin altta demek mi?
2: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
1: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
2: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saatimi neden bahsediyor?
1: Ha? Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
2: Şu Bilge.
1: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
2: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
2: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
1: Hisa, Sahi, Ahsi...
2: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
1: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
2: Ali şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
1: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.
2: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
2: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
2: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dede.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.

0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
1: Hoş geldin Caner.
2: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
1: Maşallah, barekallah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
3: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
4: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
2: Çekiyorum.

0: Selamünaleyküm.
1: nasılsın? Sadakallahülazim.
0: Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum. Oku oku. Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta. Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
2: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: Ha, yo, duymadım.
2: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
2: Ulu camiye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
2: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
2: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
2: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
2: Değil.
0: Öyle dedin ama.
2: Onun gibi bir şey dedim.
0: Komik yosun, komik yosun. Ha, komisyon olabilir mi?
2: Aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?

0: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Camii ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
2: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
0: Evet, ne oldu ki?
2: Ama bana kimse bir şey demedi.
0: Şimdi diyecekler işte.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm, aleyküm selam, selam Hakkı Baba.
3: Emin?
2: Biliyorum Hakkı Baba.
3: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
0: Aynen Hakkı Baba.
3: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
2: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
3: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
0: O kısmı duymamışım.
3: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
2: İnşallah ama...
3: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
2: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
3: Ben sana güveniyorum.
0: Ben de güveniyorum.
2: Ben de güvensem keşke.
4: Aman, dert ettiğin şeye bak be Emin. En iyi bildiğin iş bu.
2: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
0: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
4: Lütfen sen örnek verme Harun.
2: Bence de.
0: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
4: Aynen öyle.
5: Çocuklar.
4: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
5: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
0: Ama seversin hocam.
5: Öyle de sen hiç Hakkı Baba'yla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
2: Eyvah eyvah.
5: Sizde ne var ne yok?
0: Emin stresli hocam.
5: Neden?
4: Kur'an okuyacak diye.
5: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
0: Bakın.
2: Şey, ilginç bir örnek
4: gibi.
0: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
5: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
2: Öyle ama...
5: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
2: Of ya!
6: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
2: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
6: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
2: Zor derken?
6: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
2: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
6: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
2: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı Baba da mahcup olacak.
6: Selim Hoca da.
2: Doğru valla. Bittim ben.
6: Ay, yine paniklettim seni ya.
2: Mahvoldum ben.
6: Ay, benim dilime eşek arısı soksun.
4: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
2: Evet Zehra abla.
4: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
0: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
4: Bol bol kahve iç.
2: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
0: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
4: Kim dedi?
0: Hakkı Baba.
4: Ne demiş uykusunda?
0: Komiksiyon demiş durmuş.
4: Ne? Komiksiyon mu?
0: Ya da öyle bir şey işte.
2: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
4: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
0: Kabak mı?
4: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
2: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.

0: çocuklar.
1: Efendim.
0: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
2: Hayda.
1: Ne yapacağız ya?
0: Bilmem.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş geldin Hacer teyze.
3: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
1: Heyecanlı, iyi mi geliyor?
3: Yok.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.

0: Aleykümselam Hakkı Baba.
1: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
0: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
1: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
0: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
1: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
0: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsa. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
1: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
0: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
0: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
0: Kaçıncı?
2: 1000.
0: He? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison efendi tam 999 kez hata yapmış.
0: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı Baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
0: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

Merak etme Tilki. Kuru ya aklı Tilki.

0: iyi, niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimeti verene. Baksana, türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak, bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi ben, kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım, fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım, nimeti soktum.

0: attım. Varlıklı insan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
1: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
0: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
1: Yardım mı? Ne yardımı?
0: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzel...

0: Güzelce dizin incilerim.
1: Güçlüm, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
2: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
3: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
2: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı bazen mavi oluyor.
1: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
3: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
1: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
3: Kıpır.
4: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
1: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
3: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin krem. Yakaladım, merak etme.
1: Ben de yakaladım.
5: Aa, onu mu arıyorsun?
3: Evet, Kürem.
1: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
4: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok, şapka koleksiyonum.
2: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
4: Karışmış, sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
1: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
4: Evet.
1: Durun! Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
6: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
4: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
1: Eskici nasıl biriydi?
4: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
6: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
4: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
6: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
4: Yo, şapkalarım atık değil.
6: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
1: Hadi o zaman, ne duruyoruz?
4: Hayır, burada değil. Bu da değil.
1: Bu ne işe yarıyor acaba?
4: Aa, işte orada.
6: Aha, tamam, anladım.
1: Ne oldu şimdi?
3: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
4: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
6: Makineyi durdurmamız gerekiyor. Olamaz, kol sıkışmış.
4: Acele edin.
6: Hadi, hep birlikte.
1: Başardık.
4: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
1: Hadi, sergi başlamadan önce okula yetişelim.
0: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
3: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
1: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra dizdim.

0: Belki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. Hah, işte oldu.
4: Sıra bende.
5: 1, 2, 3 don.
6: Gülmek de yasak değil mi?
5: Evet.
6: Ay, dayanamadım.
5: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
5: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor.

0: 이게
1: 허디 써 큰 이 금어를 찾아. 아 그래 그치. 어이 너희 얼독.
0: 저 깨끗해. 오프 arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
1: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır canım istemiyor.
2: Hayırlı sabahlar incilerim.
3: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
2: Güçlü neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
2: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
4: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
2: Hayırlı sabahlar Kaju ve Yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
4: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
5: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
4: Bu kez başaracağız bence.
2: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
3: Yaşasın!
5: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
6: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
7: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
8: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
2: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
4: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
1: Ah, bir kapı daha.
5: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
7: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
6: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
8: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
2: Aa! Başardınız incilerim.
4: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa! Ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
4: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
6: Oo güçlü! Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
5: Ve yeni bir örüntü.
6: Üç güçlü bir yengeç. Üç güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
2: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
4: Kendisi burada.
9: Oldu mu?
0: Açıldı, açıldı.
4: Durun, beni bekleyin.
2: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
6: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
8: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못해 못해 날 수 있는 정수시오에라 할때 헤매는 선이오로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bera.
1: Renkli Güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası, camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
3: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
2: "Bu çok güzel bir fikir Bera."
4: "Hey, karton parçaları!"
2: "Ama sanırım bir de yapıştırıcı gerekli."
4: "Hey, bu bir yapıştırıcı."
1: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla,
2: "Belki babam yapar,"
1: diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
3: "Sahi o kadar çoksa nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
1: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
3: "Benim annemi bulmam lazım,"
1: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
2: "Hey, dur, nereye?"
1: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
3: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
2: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
1: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp "Ne kadar da büyüdüler, şükürler olsun." Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp, "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
3: "Çaydanlık,"
1: diye yanıtladı. Bera, muzip bir tavırla,
3: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
1: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
3: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
1: dedi Ayla.

0: hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı, içeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

0: Söyle bakalım Karagöz'üm. Şimdi karşına bir teyze çıksa.
1: Evet.
0: Evladım, şu testileri taşımama yardım eder misin dese ne dersin?
1: Hay hay derim.
0: Aferin. Peki bir amca çıksa. Evladım gözüm görmüyor. Beni eve kadar götürür müsün dese ona ne dersin?
1: Ona da hay hay derim.
0: Harikasın. Peki bir hasta çıksa karşına. Dese ki ilaçlarım bitti. Bana hekimden ilaç getirir misin dese ne dersin?
1: Ona da hay hay derim de. Bu ademler neden hep benim gittiğim yoldan gidiyorlar? Koca mahallede başka yol mu yokmuş?
0: Canım mesela dedik.
1: Mesela beni artık daratmasan Hacivat. Yolumuza gitsek. Ahanda iki ihtiyaç sahibi geliyor Hacı Cavcav.
0: Hayırdır inşallah.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Ve aleyküm selam.
2: Sizi gördüğümüz iyi oldu. Bir müşkülümüz var. Çözer misiniz?
1: Eyvah eyvah. Hacivat'ın hikayeleri gerçek oluyor.
3: Korkmayın yahu. Zor değil.
0: Ne ola ki bizden istediğiniz?
2: Bir günlüğüne asker olup azılı bir kaçağı derdest etmemize, yani yakalamamıza yardım edeceksiniz.
0: Evet Karagöz. Mesela iki asker gelse senden bir günlüğüne asker olmanı isteyip azılı bir kaçağı yakalamanı istese ne cevap verirsin?
1: Hay hay dışında her cevabı verirdim Hacivat.
0: Bana da mantıklı geldi Karagöz. Öyleyse bir, iki, üç. Olmaz.
3: Neden?
1: Ya kaçak bizi de kaçırırsa?
0: Ya döverse?
1: Ya bizi tutup savurursa?
0: Ya üstümüze çıkıp bizi tepelerse?
1: Ya...
2: Yahu amma abarttınız. Bunda korkacak ne var?
3: Hem para da vereceğiz.
0: Şey, tam olarak kaçakçı acaba?
2: Burada tamı tamına...
0: Kabul.
2: Yani bu kesede...
0: Yorulmayın efendim, kabul ettik.
1: Azılı kaçak yakalamak benim baba mesleğim zaten.
2: Öyle mi?
1: Tabii. Ben hep evden kaçardım. O da her seferinde beni daha kapıdayken yakalardı.
2: Hayırlı olsun o zaman. Ne diyelim?
0: Üniformaları verin de giyelim hemen.

0: Yalnız ben rütbe de isterim. Karargah kumandanı falan da olur yani.
1: Ben rütbe falan istemem. Üniforma kalın olsun yeter. Üşürüm ben geceleri.
2: Üniforma yok ağalar.
0: Yok mu?
3: Yok. Bu görev gizli bir görev. Kaçak sizin asker olduğunuzu bilmemeli.
0: Vay!
1: En sevdiğim iş.
0: Benim de Karagöz, benim de. Gizli görevlere bayılırım.
1: Zaten gizli görev yapmak baba mesleğim benim.
3: Ya!
1: Tabii. Saklambaç oynardık babamla. O gizlenirdi, ben bulurdum.
2: Neyse ağalar, işimiz çok. Alın bu notu. İçinde kaçakla ilgili ipucu var.
0: İpucu mu? Yahu ne gerek var? Söyleyin kaçağın kim olduğunu, bitsin gitsin.
3: Olmaz. Görev gizli olduğu için sultan bizzat emir verdi. Kaçağın bilgilerini bu nota gizledik. Önce bu nottaki şifreyi çözüp sonra da kaçağı bulacaksınız.
1: İşler gittikçe karışıyor.
2: Korkma Karagöz. Siz akıllı adamlarsınız. Halledersiniz.
3: Siz bir yandan biz bir yandan buluveririz kaçağı. Hem ne demişler?
0: Siz bir yandan biz bir yandan?
3: Yok. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: İki elin nesi var, dört elin sesi var. Olmayacak mı?
0: Olur mu Karagöz? Doğru söyledi asker ağa.
1: Ama iki kişiydik, dört kişi olduk. Hatta herkeste ikişer el var. Ne yaptı?
2: Tamam ağa, uzatmayın. Başlayalım artık.
1: Ne oldu?
0: Allah Allah.
1: Ne oldu dedim?
0: Bak sen şu işe.
1: Yahu söylesene, ne oldu?
0: Notta üç kelime var ki sürekli tekrar ediyor.
1: Neymiş onlar?
0: Tozsuz, delik ve bakır.
1: Tozsuz. Delik. Bakır. Bilemedim Hacıvat.
0: Sen bu kadar düşününce bırak şifreyi. Direkt kaçağı bulursun sandım.
1: Nerede? Bunu çözse Çelebi çözer diyecektim ki geldi.
0: İyi adam lafın üstüne gelir derler.
4: Selamun aleyküm azizim.
0: Aleyküm selam.
5: Beni gördüğünüzde sevinmediniz galiba.
1: Sevinmez olur muyuz? Meşgul olmasak oynardık bile sevinçten.
4: Neymiş o çözülecek düğün?
1: Yok, düğün değil. Zaten düğün dernek düşünecek durumda da değiliz Çelebi.
4: Düğüm dedim, düğüm.
0: Düğüm değil de şifre diyelim. Ahan da burada.
4: Tozsuz dediğine göre toprak olmayan kayalık yerden bahsediyor. Delik dediğine göre bir oyuktan yahut mağaradan bahsediyor. Bakır dediğine göre de bir maden ocağından bahsediyor.
1: İşte bu.
4: Dur yahu dur. Düşüreceksin beni.
1: Dedim sana Hacıvat. Bu adamın çözemeyeceği hiçbir şey yok. Varsa da çözer, çözemese de uğraşır. Yine de çözer.
0: Ne zaman dedin?
1: Az önce dedim işte. Karıştırma orasını.
5: Deyin bakalım hele. Neyin şifresi bu?
1: Kaçak.
0: Kaçak keçiyle beygiri arıyoruz.
4: İyi de not ne alaka?
0: Hiç işte. İşgüzarlık. Artık kim sakladıysa nota ipucu yazmış.
5: Öyleyse gidip bulalım zavallıları. Korkmasınlar.
0: Yok. Siz yorulmayın. Gerisini biz hallederiz. Değil mi Karagöz'üm?
1: Tabii canım. Ne gerek var?
4: Yo, hayatta olmaz. Anca beraber kanca beraber.
5: Hem muhakkak bir yardımımız dokunur size.
4: Yürüyün. Buralarda çok eskiden maden ocağı olarak kullanılan bir mağara vardı. Orası olabilir. Hem notta ne diyor? Tozsuz, delik ve bakır.
5: Bence de orası. Ama dikkat etmek lazım. Söylentilere göre o mağaraya giren geri çıkamıyormuş.
1: Ne? Çıkamıyor mu? O zaman girmeyelim.
4: Girmeden nasıl bulacağız hayvanları?
0: Canım, bulmayı verelim. Ne olacak sanki? Kendileri bizi bulsun. Değil mi?
5: Olmaz öyle şey. Yazık günah.
1: Bize yazık değil mi?
5: Efendim?
1: Yok bir şey. Bulalım tabii.
4: Geldi.

0: Gelmez olaydık.
1: Peki ya kaçak mağaraya girdiyse, geri çıkmazsa nasıl yakalayacağız?
2: Ne kaçağı, ne yakalaması?
0: Yani kaçan keçi ve beygir diyor.
3: Tabii ki girip biz getireceğiz.
1: Ne gereği var yahu? Sesleniriz, gelirler. Kaçak bey. Yani kaçaklar. Dışarı gelin lütfen.
2: İyice şaşırdın Karagöz. Duymazlar buradan. Girelim hadi.

0: Aslında sizin hiç korkmamanızdan anlamamız lazımdı hikayenin uydurma olduğunu.
1: Mağaraya giren geri dönmezse biz neden girelim azizim?
2: Doğru, bunu düşünemedik.
1: Neyse azizim, şifreye odaklanalım.
3: Tozsuz delik bakır. Tozsuz delik bakır. Bir dakika.
2: Ne oldu? Çözdün mü?
3: Çözdüm.
0: İyi de niye dövecek gibi bakıyorsun? Çözdüysen söyle.
2: Allah Allah.
1: Merak ettim azizim, neymiş şifre?
3: Tozsuz değil tuzsuz. Delik değil deli. Bakır değil bekir. Yani...
2: Tozsuz deli bekir.
4: Hey arkadaş.
5: Buyur asker aga.
6: Tozsuz deli bekiri arıyoruz da ormanda demişlerdi.
5: O zaman ormana gidin. Burada ne arıyorsunuz?
4: Orman yolunu bulamadık.
5: Ha, hemen tarif edeyim. Ama önce deyin bakalım hele. Neden ararsınız tuzsuzu?
6: Kaçaktır kendisi. Geçen gün yan mahallede bir kişinin evine zarar vermiş. Bir kişinin de tavuklarını izinsiz almış.
5: Tuzsuz.
4: Evet.
5: İyi de onu yapan tuzsuz deli bekir değil ki.
6: Nasıl yani? O yaptı demişlerdi.
5: Ben de oradaydım asker aga. Onu yapan tuzsuza çok benzeyen biriydi. Adı da Cambaz Efendi. İnanmazsanız yan mahalledekilere sorun.
4: Allah Allah. Boşuna mı aradık bütün gün?
5: Muhtemelen.
6: Öyleyse biz yan mahalleye gidip biraz soruşturalım. Bunları yapan tuzsuz mu yoksa cambaz mı?
5: Sorun tabii.
4: Allah razı olsun senden efendi. Az kalsın bir mazlumu kaçak diye yakalayacaktık.
6: Bir dakika. Bizim gizli hafiyeler yakalamamıştır inşallah.
4: Doğru ya. Hemen gidelim. Önce yan mahalleliyle konuşalım. Sonra da bizimkilere haber verelim.
6: Sizi gördüğümüze sevindik.
0: Biz hiç sevinmedik asker ağa.
4: Neden?
2: Yanlış adamı arıyorsunuz da ondan. Bizi de buna ortak edecektiniz az kalsın.
0: Biz tuzsuzdan her şeyi dinledik. İşin aslını öğrendik.
6: Canım biz de öğrendik. Heyecanlanmayın.
1: Öğrendiniz mi?
4: Evet, Sabun Nuri bize her şeyi anlattı. Biz de gerçek suçluyu bulup yakaladık bile.
6: Buraya da tuzsuzdan özür dilemeye geldik.
0: Desene be asker ağa. Korkuttun bizi.
3: Eyvallah dostlar. Her şey açığa kavuştu şükür.
2: Çok şükür. İyi ki tuzsuzu yakalamak zorunda kalmadık.
0: Yakalayamazdık da zaten. Şu heybete bak.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bu ne amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gani amca, iyi misin?
0: İyiyim aziz, iyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz, hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.

0: Kulhani amcacığım, gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
1: Aha. Evet, sen merak etme. Biz hallederiz.
2: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
0: Endişe.

0: Etme Gani amca.
1: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
2: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
1: Nasıl yani?
2: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
0: Saat 1'de versek ne olur ki?
2: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
1: Tamam kızma. Saati kurarız.
2: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
0: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
2: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
1: Başka?
2: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
0: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
2: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
1: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
0: Biz her şeyi hallederiz.
2: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
1: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay. Of. Ah. Ay. Ay. Ay. Oh.

0: içi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Ziya, uyutma beni, tırnak bakımı Serhat ve masaj yapma Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: İrfan, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım amicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: sürebildi.
1: Of. Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben ne yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Şey, ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim. Tüy bakımı da bende.
3: Zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
4: Çocuklar, ne oldu burada?
3: Aman hocam, sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
5: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
4: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
4: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun! Ha? Durun! Beni de bekleyin.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim.

Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Jiu! Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Jiu! İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın. Hı?
0: Tamam hadi.
1: Şşş.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim. Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
4: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet, yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktap.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
0: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azıcık yani.
2: Bazı bilgiler

0: Hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
1: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
0: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
2: Siyah, en sevdiğim.
0: Kırmızı lütfen.
1: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
2: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
1: Ha? Yaşasın, anne robot.
0: Tam zamanında yetiştin canım.
2: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
0: İşte bitti.
2: Çok iyi.
1: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
0: Bunlar da ne?
3: Birinizin kablolarımı kısa devre yaptı.
2: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
0: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
1: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
1: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
0: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
1: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
0: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
0: Haklısın. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
0: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
1: Hayır.
3: Hey, ne oluyor?
1: Onlar bize lazım.
2: Kesinlikle atamayız.
0: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
1: Baba lütfen.
3: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
4: Sanmam. Maalesef.
3: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
4: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
1: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
2: Hiç kurumayacak zannettim.
1: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
2: Şimdi ne yapacağız?
1: Tüyleri saçımıza takalım ve kızıl derilicilik oynayalım.
2: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
1: İşte oldu.
2: Çok yakıştı kızıl derili ablacığım. Peki ya bunlar?
1: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
2: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
1: Bak şimdi.
0: Hey, ne oluyor burada?
1: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
0: Neymiş o?
1: Gıdıklamaç.
0: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
2: İşte burada.
0: Halanızda denemek için can atıyorum.
1: Hala.
4: Merhaba ve de hayrola.
2: Kızıl derili oldum.
1: Ne gıdıklamaç yaptık?
4: Kime?
0: Sana, bana.
4: Saçmalama.
0: Hadi ama abla. Çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
4: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
2: Ama hala.
1: Azıcık gıdıklayacağız.
0: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
4: Hayır.
0: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum.

0: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
1: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
0: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
1: Evet evet, çok istiyorum.
0: O halde çalışıp kazanmalısın.
1: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
0: Pekala, gel ben sana göstereyim.
1: Limon. Limon.
0: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
1: Ha?
0: Ne? Pazar bugün değilmiş.
1: Of.
0: Sen limonları satmaya devam et. Ben hemen geliyorum.
1: Ama...

0: Limonların kaça?
1: Tanesi 5 akçe.
0: Al bakalım.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım. Of. Of.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda satarım ben onu uşağım.

0: Hakka Yüreps.
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula Hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Allah razı olsun sizden. Sayenizde yakaladık ineği. Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?

0: 못 오네. 이디에.
1: Hey, gördün mü bak parayı veren düdüğü çalar.

0: Gezgin Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş mış
1: mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
0: Miş mış her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.
1: Hmm.

Yeah.